belki sen hiç bilmeyeceksin. İçimden geçenleri.

belki sen hiç bilmeyeceksin. İçimden geçenleri

0: Gel hadi yanıma.
1: Amma ve lakin kınalar yak bana.
2: Ah vefasız, yak beni, yık beni.
3: Allara vur ama bizlere yok değil mi?
4: Dandinin aslana, dinolar boştana.
5: İyi bak hastana, sor beni.

bunca yıl geciktiğini bilmeden. Seni sevdiğimi söylemiş miydim anne? Vakit çok geçmeden.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. 3

0: bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 28 Temmuz Salı ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de manşet programımıza başlıyoruz efendim. Bugün de yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Yine gazetelerin ilk sayfalarına yansıyan gelişmeleri hep birlikte değerlendireceğiz. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinliyorsanız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evlerinizde ve iş yerlerinizde dinliyorsanız da hayırlı işler, bol bereketli kazançlar temenni ediyoruz. İnşallah güzel bir gün olur. Herkes adına diyelim. Evet, tabii şimdi de biliyorsunuz önce Butlan'ı konuştuk. Sonra işte yeni parti, şimdi de figüran mevzusu, iddiaları. Bu konularla ilgili açık oturumlar düzenleniyor. O kas ajans sahibi programlara katılıyor, canlı yayınlara katılıyor. Hayır diyor, ben bunu gönül ilişkisi olarak yaptım diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden veya il başkanlığından herhangi bir ücret talebim olmadı. Ki onlar da böyle bir ödeme zaten yapmadılar. Böyle bir talebimiz de olmadı ama ben diyor ajans sahibi olarak diyor işte arkadaşlarımı oraya destek mahiyetinde götürdüm diyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir ismi söylüyor. Ona destek mahiyetli böyle bir şeyi kendimce yaptım diyor. Oraya götürmüşken arkadaşlar da ceplerine de 950 lira böyle yemek parası, hatır sevgi saygıya binaen onların cebine de 950 lira para koydum gibi açıklamalar yapıyor. Yani anlayacağınız emekliler geçinemiyor. Anlayacağınız insanlar kiralarını ödeyemiyor. Anlayacağınız insanlar esnaflar siftah yapamadan maalesef dükkanlarını kapatıyor. Bu konular ayyuka çıkmışken, bu konular bu kadar ortadayken biz hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünmeyi konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni partiyi konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partisinin %40, %60, %70 oy alacağını konuşuyoruz. İşte biz yetmiyor. Şimdi de üye katılım törenindeki figüran iddialarını konuşuyoruz. Konuşuyoruz da konuşuyoruz. Bütün meselelerimiz, bütün dertlerimizi bitirdik. Şimdi böyle artık vakit geçirmek adına da bir şeyler yapıyoruz gibi bir durum söz konusu oluyor maalesef sevgili izleyicilerimiz. Evet, vatandaş derdiyle dertlenmesini istiyor ama işte herkes kendi derdine düşmüş. Yani herkes kendi derdiyle ilgilenmeye, kendi derdini çözmeye çalışıyor. Ne diyelim, emin olun seçim günü geldiğinde, sandık kurulduğunda da işte seçmen kendi derdi.

ile ilgilenecek. Orada da seçmen kendi derdini ortaya koyacak. Ne diyelim, Allah ıslah etsin hepimizi. Allah hepimize akıl fikir ihsan eylesin diyelim. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Ya bir mesele bu kadar uzar mı? Uzadı maalesef. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde meydana gelen bu bölünme, bu ayrışma hani dünya gündemine oturur mu? Oturdu. Vallahi de billahi de oturdu. Yani insanlar konuşuyor. Peki bu doğru mu? Ya insanların bu kadar derdi, sorunu varken hani aile içerisinde çıkan kavgaya neden diğer insanlar dahil olmak zorunda bırakılıyor? İşte asıl soru bu. Asıl mesele bu. Hadi bakın televizyon programlarına, yatıyoruz kalkıyoruz aynı konu, yatıyoruz kalkıyoruz aynı konu. Emekli diyor ki ben geçinemiyorum. Ama bunu çok konuşamıyoruz ülkede. Yani tartışma platformlarında da yok bu konu aslında. Yani evet kardeşim, bak işte en düşük emekli maaşı 23 bin liraya çıktı ama 23 bin lirayla bile geçinemiyor insanlar. Nasıl geçinecek? Konuşması yapılmıyor. Aslında tartışma platformlarında bir konu var ki çok önemli bir konu. Bir, 23.550 lira yeni oldu o da. Alan bir emekli ev kirasını ve geçim derdini nasıl yapacak? Bak bu bir tartışma konusudur. Mesela bu tartışma konusu hiç televizyon programlarında yayınlanmadı. Hiç böyle bir tartışma platformu oluşmadı. Günlerce bu konu konuşulmadı mesela. Hala konuşulmuyor da. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde ortalama ev kirasının 20 bin lira olduğu bir yerde 23 bin lirayla nasıl geçinilecek, bu başlı başına büyük bir tartışma konusu. İnanın ki bakın, bak çok iddialı konuşuyorum. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin butlanından, ayrışmasından, yeni parti kurmasından, işte figüran mevzusundan bin kat daha değerli bir konu, daha önemli bir konu değil mi? Yani tartışma platformlarında, televizyonlarda daha çok dile getirilmesi gereken, konuşulması gereken bir konudur bu. Ama her ne hikmetse bu konular konuşulmuyor ekranlarda. Şimdi kime giderseniz gidin, kiminle konuşursanız konu, sosyal medyada neye bakarsanız bakın hep bu konular var. Yani insanlar artık kendi hallerine bırakılmış. Yani seçmen kendi haline bırakılmış. Ya kardeşim sen de kendi derdini kendin çöz mevzusuna dönmüş. Nasıl çözecek işte? Çözemiyor ki. Çözemediği için ülke genelinde 600 vekil seçmek durumunda kaldı. Çözemediği için. Ya gitsinler benim adıma bu işi çözsünler diye 600 vekil seçtiler. Ama maalesef şu an butlan kalktık, butlan yattık, ayrışma yattık, ayrışma kalktık, yeni parti kuruldu, yeni partiye uyandık, yeni partiyle yattık, figüran mevzusuyla yattık, figüran mevzusuyla uyandık gibi gibi maalesef bu konular. Hani aile içerisinde yaşayan bu tartışma veya bu anlaşmazlık neden ülke geneline yayıldı ve ülke genelinde neden ana gündem maddesi haline geldi? Gerçekten bunu anlamış değiliz. Ne diyelim, bundan sonra da bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Büyük bir olasılıkla o figüran mevzusu biraz daha uzayacak. Sonra da yeni partiyi konuşacağız uzun bir süre. Ya kuruldu, hayırlı olsun, yani tamam işine devam edecek. Yani bunu bu kadar tartışmanın manası, konusu nedir? Daha o kadar sorun bekleyen, çözüm bekleyen o kadar sorun varken, hani tamam yeni parti kuruldu ve ana muhalefet partisi koltuğuna oturdu. Şimdi yeni partinin artık bir an evvel hayata geçip şöyle bir gözlerini açıp etrafına yaşanan sorun ve sıkıntıları görerek bir icraat yapması gerekiyor. Çünkü şu an bir ana muhalefet görevi üstlendi. Seçimsiz üstelik bu görevi üstlendi. Neden? Çünkü ikinci en büyük parti olarak ortaya çıktı kurulumuyla birlikte, milletvekili sayısıyla birlikte. O yüzden hani bir an evvel artık şu hayata tutunalım, hayatın gerçekleriyle yüzleşelim. Yani şu kısır döngüden bir uzaklaşalım artık. Yani işimize gücümüze bakalım. Şimdi ben öyle zannediyorum ki uzun bir sürede Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında bir takım kaoslar konuşulmaya devam edilecek.
birbirlerini kötülemeye devam edecekler.

birbirleriyle ilgili demeçler vermeye başlayacaklar. Bir müddet de bunu konuşacağız anladığım kadarıyla ve uzun bir müddet böyle geçecek. Bakalım nasıl olacak, ne gibi gelişmeler olacak. Ama bir an evvel vatandaşın asıl sorununa odaklanmak gerekiyor. Çünkü uzun zamandır ihmal edildi. Bayağı ihmal edildi. Yani hem emekli ihmal edildi, hem işçi ihmal edildi, hem esnaf ihmal edildi. Edildi. Birçok ihmal edilen konular var. Bu konulara bir an evvel geri dönülmesi lazım diyelim. Sevgili yetkililerimizi, yöneticilerimizi bu konuda bizler de böylelikle uyarmış olalım. En azından bir an evvel asli görevlerine dönmeleri için. Evet, tabii sevgili izleyicilerimiz, alım gücü düşüyor. Fiyatlar artıyor. Aynı oranda alınma neden olan maaşlarda da erime meydana geliyor biliyorsunuz. Onlarda bir hani piyasa oranında bir artış gerçekleşmiyor. Yani şimdi emekliye 23 lira 550 kuruş verildi ya. 23.550 lira. Hemen akabinde zamlar peş peşe geldi zaten. Yani hani ya 3.000 lira bugün hani emeklinin hayatında nasıl bir değişiklik yapabilir? Yani çok ne yapabilir? İşte 2 kilo kıyma aldı diyelim o parayla. Sadece bir ayda 2 kilo kıyma aldı o farkla. Daha bunu bile yapamazken zam üstüne zam geldi biliyorsunuz. Ya her şeye zam geliyor. Günlük zam geliyor. Her an zam geliyor. Bugün aldığınız bir ürünün aynısını yarın almaya kalktığınızda zamlı fiyattan alıyorsunuz. Alıyorsunuz. Almak zorunda kalıyorsunuz. Yani ortada böyle sorunlar varken, ciddi sorunlar varken, eğilmesi gereken, üzerinde konuşulması gereken o kadar konu var ki, ama televizyon ekranları dahi o kadar gereksiz, aile içerisindeki kavgayı o kadar çok konuşuyoruz ki, çok anlamsız bir şekilde boşa geçirilmiş vakti heba ediyoruz maalesef sevgili izleyicilerimiz. Evet, ne diyelim? İnşallah bir an evvel artık gerçek hayata dönülür. İnsanların geçim derdiyle dertlenilir ve bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar başlatılır. Şimdi biliyorsunuz Sayın Bakan, Adalet Bakanı'nın göreve gelmesiyle birlikte birçok aslında askıda bırakılan, rafa kaldırılan dosyalar teker teker indirilmeye başlandı. Hatta bazıları çözümlendi bile. Bazıları çözülme noktasına gidiyor. Ve sonucuna ulaşana kadar, gerçek suçlular bulununa kadar süreç devam ediyor, devam edecek. Şimdi bir dosya daha sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla da ilgili dosya yeniden gündeme çıktı ve yeniden araştırmalar yapılıyor. Yeniden soruşturmalar derin bir şekilde inceleniyor. Şimdi yine Sayın Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması gibi biliyorsunuz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu bir kaza olarak hayatını kaybettiğine hiçbirimiz inanmıyoruz. Yani bunun bilinçli bir şekilde bile isteye öldürüldüğünü hepimiz biliyoruz. Yani bu konuda işte fail kim veya kimler, bunların bulunması için soruşturma çok titizlikle yeniden incelenmeye başlandı. Çünkü çok şüpheli durumlar vardı bu kazayla, sözde kazayla ilgili. Çünkü kaza olduğuna inanmıyoruz biz. Bir sabotaj olduğuna inanıyoruz. Bir müdahale olduğuna inanıyoruz. Şimdi aynı şekilde yine merhum gazeteci sevgili izleyicilerimiz, Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor. Yani Sayın Uğur Mumcu'nun dosyası da 33 yıl aradan sonra tekrar incelenmek için raftan alınıyor. Hatta Sayın Uğur Mumcu'nun abisi bir iddiada bulunuyordu. Yani o zamandan bugüne kadar hep aslında dile getirdi. Katil İsrail dedi. Ya bunu söylerken niçin söyledi? Yani elinde bilgi, belge var mı, kanıt var mı?
kanalımıza

0: kanıtları şuna dayandırıyordu. Sayın Uğur Mumcu'nun yazmış olduğu yazılar, özellikle İsrail-PKK ilişkisini ortaya çıkartan bu konuyla ilgili yaptığı araştırmalar vardı biliyorsunuz. PKK ile ilgili bu PKK'ya kimler destek veriyor, PKK'yı kimler palazlandırıyor diye. Bu konular üzerine haberler yapıyordu, araştırmalar yapıyordu. Tabii işin ucu İsrail'e dayanacağını düşünen İsrail böyle bir suikast gerçekleştirdiği iddiasını dile getiriyordu Uğur Mumcu'nun abisi. Hatta diyor ki bir keresinde Uğur Mumcu İsrail Büyükelçisi tarafından bir görüşme talep edilmiş ve bu görüşme neticesinde üzerimize çok geliyorsun, çok haber yapıyorsun. Yani sana bir suikast düzenlenebilir diye ifadelerin geçtiğini iddia ediyor Uğur Mumcu'nun abisi. Ve sonrasında da suikastin gerçekleştiğini dile getiriyor ve baş sorumlusunun Sayın Uğur Mumcu'nun katilinin İsrail olduğunu iddia ediyor hala. Ve diyor ki Uğur Mumcu'nun abisi, uzun zamandır biz sesimizi bir türlü duyuramadık. Ya Uğur Mumcu'nun özellikle İsrail Büyükelçisi'yle yapmış olduğu görüşme, görüşmede konuşulanların Uğur Mumcu tarafından abisine aktarılması ve diyaloğun, ya üzerimize çok geliyorsun, sana bir suikast gerçekleştirilebilir, bu konuda biraz daha duyarlı ol tehdit edilmiş. Yani abartıdan sopa gösterilmiş Uğur Mumcu'ya İsrail Büyükelçisi tarafından. Şimdi geliyor abisiyle konuşuyor Sayın Uğur Mumcu bu konuları. Abisi de biliyorsunuz aynı zamanda bir avukat, yani hukukçu kimliği var. O da o günden beri ya hep söylüyordu, diyordu ki katil İsrail, katil İsrail, bu suikasti İsrail planladı ve yaptı diye bas bas bağırdı ama bir türlü bir sonuca ulaşılamadı. Hani bir türlü o iddia kanıtlanamadı, ispatlanamadı.
1: Tekin Darşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza

0: hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tozu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
6: Ülkemizde aslında bu tür konuların bize hiç yabancı olmadığını gösteriyor. Yani ilk defa yapılmıyor bu böyle mevki ve makamların şahsi ikballer için kullanıldığına dair. İşte bu konuda bence anayasal bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Yani bu konuda mevki makamını kişisel hırslarına veya kişisel çıkarlarına kullananların mutlak surette artık o meslekle ilişkilerinin tamamen kesilmesi lazım. Yani bunu yapacak bir yasaya ihtiyacımız var veya bunu denetleyecek bir yasaya, bir birime ihtiyacımız var ki kendilerine verilen o makam ve görevleri milleti uğruna ve memleketi uğruna harcaması gerekirken kişisel çıkarlarını harcayanlara direkt o meslekten men etmek lazım. Ve tabii ki hapis cezasıyla cezalandırmak lazım. Bunu mutlak surette yapmamız lazım. Çünkü kimi yerlerde, kimi zaman böyle haberleri çok sık duyduk. Kimi zaman bir belediye başkanı mevki ve makamını kullanıyor. Kimi zaman bir savcı mevki ve makamını kullanıyor. Kimi zaman bir hakim mevki ve makamını kullanıyor. Kimi zaman işte görüyorsunuz bir vali mevki ve makamını, kendisine verilen o gücü, kudreti kullanıyor. Ve kendi şahsi çıkarları için kullanıyor. Bunları da gördük. Bunları da yaşıyoruz. Bunlar basına yansıyanlar. Bir de yansımayan ve yaşanan bu tür olaylar var sevgili izleyicilerimiz. Bunları da yaşanmaması adına bir denetim mekanizmasının oluşturulması şart diyelim. Ve inşallah bu konuda da ya işte bunları sayın vekillerimizin önermesi gerekiyor ama sayın vekillerimiz maalesef kendi başlarına anladığım kadarıyla bir öneride bulunamıyorlar herhalde. Peki kendi başlarına öneride bulunamıyorlarsa o vekilleri biz niye seçtik? Veya neden öyle 600 vekil var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Eğer kendilerince böyle önerilerde toplumun kanayan yarasına merhem olmak adına, o yarayı kapatmak adına neden adım atamıyorsa ne işi var orada diye sorgulamamız gereken bir süreç. Umuyorum, diliyorum 600 vekil de bari bizleri izleyip dinleyip evet ya bu yapılabilir deyip başlatabilirler diye umut ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, şimdi Türk vatandaşlarına artık vize uygulayacaklar diyor. 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Karadağ Türk vatandaşlarına 1 Kasım'dan itibaren vize uygulayacakmış. Karadağ Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ile müzakereler çerçevesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım 2026 tarihi itibariyle vize uygulayacakmış.

kullanacağını duyurdu diyor sevgili izleyicilerimiz 1 Kasım'dan itibaren. Evet, bu bilgiyi de aktardıktan sonra şimdi Trump'la ilgili bir haber. Trump'tan İran açıklaması. Şimdi aynı kendi deyimiyle söylüyorum, kendi sözleriyle, kendi anlatımıyla. Lütfen, lütfen diye yalvarıyorlar bana diyor. Size kim için söylüyor bunu? İran için söylüyor. Şimdi Trump ve yandaşları, Trump ve akrabaları yeni yatırım aracı olarak altını öne sürdüler büyük bir ihtimalle. Ya Trump'cığım bak, biz altına yatırım yaptık. Ama altı düşüyor, lütfen hani artık bu konuda senin devreye girmen lazım. Bir sözüne bakıyor biliyorsun. Bir söz söyle ki şu altında yükselsin, elimizdeki altında para etsin, satalım. Onu da kasamıza koyalım, sonra sen yine ne yaparsın? Petrol fiyatlarını artırırsın. Şimdi petrol fiyatları da düştü. 3 liraya yakın bir motorinde indirim söz konusu. Altında hafif bir yükseliş var. Şimdi ne diyor? İran bizimle anlaşma yapmak için bizimle görüşüyor diyor. Bunu en başından beri hep dinliyoruz değil mi? Hani bir küs bir barışık, bir küs bir barışık. Hayır efendim, savaş açacağım, petrol fiyatları artıyor. Hayır efendim, yavaş yavaş anlaşma zeminine geleceğiz. Belki biraz saldırılarımızı hafifletebiliriz dediği anda altın yükseliyor. Petrol düşüyor. Yani işte bu adam dünyanın ekonomisiyle oynuyor. Bu adam ağzından çıkan tek bir cümleyle altına ya da petrole müdahale ediyor. Ya bu ne kadar mantıklı, bu ne kadar adil, bu nasıl bir dünya düzeni? Bunu soran, sorgulayan kimse de yok işin açıkçası. Yani düşünsenize, yani koskoca dünya, kaç milyar insanın yaşadığı bir dünyadan bahsediyoruz. Sadece tek bir kişinin isteğine göre, hareketine göre, keyfine göre ekonomisini ya yerin dibine vurdurabiliyor ya da ekonomisini şahlandırabiliyor. Kim yapıyor bunu? Trump yapıyor bunu. Bu da doğru bir düzen mi? Hayır, asla doğru bir düzen değil. Ama şimdi de ılımlı mesajlar vermeye başlıyor. İşte artık abluka istemiyoruz diyorlar. Lütfen, lütfen abluka olmasın diye yalvarıyorlar ifadesini kullanıyor İran'la ilgili Trump. Askeri kapasitesini büyük oranda yok ettik diyor. Şu anda bir anlaşma yapmak için bizimle görüşüyorlar, ancak sert bir tutum sergileyemeseydik ortada görüşme falan olmazdı dedi. ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın etkisini gösterdiğini iddia eden Trump, ablukayı kaldırmamız için can atıyorlar. Artık abluka istemiyoruz diyorlar. Lütfen abluka olmasın diye yalvarıyorlar diyor sevgili seyircilerimiz. Herkesi oyaladılar diyor Başkan Donald Trump. Michigan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada İran'la yaşanan gerilime değindi. İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini öne süren Trump, insanlar bunu bir türlü göremiyor. Donanmalarını yok ettik, hava kuvvetlerini yok ettik, liderlerini yok ettik, uçak savar sistemlerini yok ettik. İnsansız hava araçlarının üretimi yaklaşık %7 seviyelerine düştü. İHA ve füze üretim kapasitelerinin büyük bir kısmını yok ettik ifadelerini kullandı. Şimdi bunların tamamının doğru olduğunu varsayındığımızda İran'ın artık hareket kabiliyetinin sıfırlandığını görüyoruz değil mi? Peki bu kadar güçlü bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri İran üzerinde bu kadar etkiliyken, bu tam gücünü kullanmamış olduğu halde bile, tam anlamıyla gücünü kullansa demek ki İran diye bir ülke olmayacak. Ama şu an itibariyle bile şu aşamada İran diye bir ülkenin kalmadığını duyuyoruz ağzından Netanyahu'nun. Peki soru şu: bu bir danışıklı dövüş değil ise neden bir sonuca varılamıyor? Yani İran bu kadar zayıfladıysa eli mahkum olmuştur. Hürmüz Boğazı'ndaki etkisi neden hala var? Neden hala Amerika atıyorum işte bu Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyetini sergileyemiyor? Ama ona bakarsanız, Trump'ın söylemlerine bakarsanız, İran artık füze de üretemiyor, İHA da üretemiyor. Yani kapasitesini düşürdü. Birçok altyapısını vurdu. İşte dediği gibi
bütün liderlerini katlettiler biliyorsunuz. Her türlü istihbari bilgiye sahipler. İran içinde zaten adamları var. İran'da zaten onlara çalışan ajanlar da var. Bilgi aktaran. Peki Allah aşkına İran'ı ya bitir ya bırak ülkesinde yaşasın. Şimdi burada yapmıyorsunuz, onu da yapmıyorsunuz. İran'a bakıyorsun, bak size söyleyeyim şimdi. Bugün veya yarın İran'dan şöyle bir açıklama gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne söylediği her şey yalandır. Biz hiç görülmemiş bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı gelmeye devam edeceğiz diye açıklama yapacaklar. Yani artık bu bana gerçekten kabak tadı vermeye başladı. Büyük bir yolsuzlukla sizler için de aynı şey. Yani vurdum, vurmadım, vuruyorum, vuracağım. Aman işte şöyle en keskini, en hızlısını, en büyüğünü, en çoğunu, en aşağısını, en üstünü derken işte bugün geldiğimiz noktada petrol ve altın bir oynaklığı, biri yükselirken diğeri düşer, diğeri yükselirken öteki düşer gibi bir durum. Akıllara ne geliyor peki? Danışıklı dövüş ihtimali daha çok ağır basıyor sevgili izleyicilerimiz, kim ne derse desin bakalım. Evet, şimdi hemen gazetelerimize geçip gazetelerimizin ilk sayfalarına bakalım neler var ilk sayfada, hangi haberler yer almış ve ilk gazetemizle başlayalım gazete turumuza. Akşam gazetesi afet zedenin umuduna çöktüler diyor. Ahbap soruşturmasında bu kez dernekten yüksek miktarda para alıp depremzedenin konutunu ve konteynerini teslim etmeyen müteahhitler gözaltına alındı. Soruşturmaya yönelik 4. dalgada Ahbap Derneği'ni 2023 yılında anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktarıldığı halde deprem konutlarını tamamlamayan inşaat şirketleri mercek altına alındı diyor. Bu kapsamda 3 inşaat şirketinin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki diğer isimlerin Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devri yapılan 59 taşınmazla ilgili sorgulandığı öğrenildi. Ve Kırmızıgül pişmanım dedi. Haluk Levent'in zaaflarını anlattı. Şimdi Feyza Altungül, Ben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Çepkin de soruşturmada ifadeye çağrılan isimler arasındaydı. Dün Masum Kırmızıgül ve avukat Feyza Altun ifade verdi. Altun, Ahbap'a devlet kurumlarına daha fazla güveniyorum, paylaşımım hataydı, esef duyuyorum dedi. Ya şimdi bakın, tabii ki adalet mülkün temeli ve adalet gereğini yapacaktır ama şimdi bu bizim kanımıza dokunuyor. Şimdi o günü şöyle bir hatırlayalım. 6 Şubat depremlerini şöyle bir hatırlayalım. İlk duyduğumuz andan itibaren ki o insani duygularımızı şöyle bir sorgulayalım. Şimdi 11 ilimizde büyük bir yıkım meydana geldi. Kentimizde o sarsıntılardan nasibini aldı biliyorsunuz. Büyük bir korku ve panik içerisinde bizler de yatağımızdan uyandık. Televizyonları açıp işte radyoları açıp veya sosyal medyaya girdiğimizde olayın vehametini gördüğümüzde yıkılmıştık hepimiz. Hepimiz yıkılmıştık. Üzülmüştük çünkü insanların evleri gitmiş, barkları gitmiş, hayatları gitmiş, çoluğu çocuğu gitmiş, artık sıfırlanmış kentler gördük, sıfırlanmış hayatlar gördük ve hepimizin yüreği yandı. Ya nasıl olsa farklı bir şehirde diye düşünmedik. Kahramanmaraş'ta, Urfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da, İskenderun'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler veya o acıyı yaşayan insanlar bizim canımızdan bir parça gibi olmuştu ve o kadar çok üzülmüştük ve oraya seferber olduk, o bölgelere. Biz bu kadar iyi niyetle düşünürken, biz bu kadar o insanların acısını paylaşmaya çalışırken, acılarını paylaşarak hafifletmeye çalışırken, kimi çocuğumuz kumbarasındaki parayı al anne baba bunu da oradaki çocuklara bir şeyler götür, hava soğuk, bir battaniye al, ayakkabı al diye verdiği paralarını ve insanların ellerindekiyle, avuçlarındakiyle, yataklarıyla, giydikleriyle, giyemedikleriyle, yeni aldığı kıyafetini çocuğuna giydirmeden o bölgeye sevk etmesiyle
büyük bir birlik ve beraberlik duygusunu hep birlikte yaşadık ve yardımlaşma örneğini gösterdik.

İşte herkes bu kadar iyi niyetle yaklaşırken bir acı vardı ve bu acı mutlak surette paylaşılmalı ve her insan üzerine ne düşünüyorsa onu yapmalı felsefesiyle hareket ettik. Birileri çıktı, birileri çıktı. Biz bu acıları yaşarken, biz bu acıları düşünürken, aklımızda hainlik yokken, aklımızda hinlik yokken, aklımızda kötü düşünceler yokken, sadece en temiz duygularla ya bu insanlarımıza acıları nasıl dindirebiliriz şuuruyla hareket ederken birileri çıktı devlet yok dedi. Birileri çıktı baraj patladı dedi. Birileri çıktı devletin organlarına yardım etmeyin, şuraya yardım edin diye yönlendirmeler yaptı. Bakın biz ne düşünüyoruz, onlar ne düşünüyorlar. Şimdi Allah aşkına sevgili mahkemeler, sevgili hakimler, bu insanlar bu kadar iyi niyetle düşünürken birilerinin kalkıp orada hile hurda içerisinde bu kadar farklı bir düşünce, farklı bir zihniyetle hareket etmesini ve sonrasında ya pişmanım demesini biz kabul etmiyoruz. Sizin de kabul etmemeniz lazım. Çünkü orada insanların hayatları üzerinden, insanların gelecekleri üzerinden birileri prim kasmaya çalıştı. Birileri haksız bir şekilde o insanlar üzerinden nemalanmaya çalıştı. Ve birileri o insanlara güvenerek, parasını oraya vererek yardımda bulunduğunu düşünürken bir de baktı ki yardım ettiği paralar kumar masalarına yatırıldı. Şimdi bunlar yaşanırken böyle bu acı üzerine, bakın en kötüsü de nedir biliyor musunuz? Bu bir basit bir dolandırıcılık olayı değildir. Hani basit bir dolandırıcılık düşünürsünüz ya, kardeşim parasını alırsın geri verirsin. Ama depremzede üzerinden yapıldıysa bu, işte o zaman burada adaletin terazisi çok iyi işlemeli. Dün devlet yoktur diyen, dün o insanların yanlış yere bağışta bulunmalarına vesile olanların bugün ya çok pişmanım demeleri böyle hemen ya tamam ya çok pişmanmış diyeceğimiz, kabul edeceğimiz bir durum değildir. Kimse kusura bakmasın. Bangır bangır bağırdınız. Bangır bangır. Böyle hani göstere göstere, hani böyle sanki en büyük insani duyguları taşıyan sizlermişsiniz gibi, sizden başka kimse üzülmemiş gibi hareket ettiniz. İnsanların duygularıyla oynadınız. İnsanların canı üzerinden paralar biriktirdiniz birilerine. Ve o insanın geçmişinin ne kadar karanlık olduğunu bildiğiniz halde bunu yaptınız. Çünkü aklınızda tek bir şey vardı. Bir şeyi ispatlamaya çalışıyordunuz. Burada devlet yoktur demeyi ve bunu ispatlamaya çalışıyordunuz. Kimse lagalgo yapmasın bize şimdi. Kimse farklı bir şey anlatmaya çalışmasın. Ben burada adaletin terazisinin en mutlak surette sonuna kadar işlenmesi gerektiğini, yaşanan bu olumsuzlukların bir özürle ve aman pişmanım keşke yapmasaydım olmuyor. Kimse kusura bakmasın. Çünkü kabul edilecek bir durum değil. Depremzedeler üzerinden yapılmamış olsaydı belki evet tamam iyi niyetle karşılayabilirdik yine her zamanki gibi, ama depremzede vatandaşlarımız istismar edilerek ve devletimiz orada bir çare bırakılmak istenmesi gibi duygularla hareket edilmesini biz kabul edemeyiz, affedemeyiz, etmememiz lazım. Yani bunu bence iyi görmek lazım, iyi düşünmek lazım. Ya pişmanım, ya ne pişmansın, pişman değilsin. Sadece zora geldin yani. Şimdi diyor ki devamında gazetede sevgili izleyicilerimiz, rezaletle anılmaktan esef duyuyorum diyor. Soruşturmada 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Dün Masum Kırmızıgül ve Avukat Feyzi Altun ifade verdi. Altun, Ababa devlet kurumlarından daha fazla güveniyorum paylaşımı hataydı, esef duyuyorum dedi diyor sevgili izleyicilerimiz. Zaten dikkat ederseniz ifadeye çağrılarının %90'ı üzgünüm diyoruz. Bağışta bulunmadım diyor. Bağışta bulunmadı ama birilerinin bağışta bulunmasına vesile oldular. Türkiye Büyük Müttefikimiz diyor, ABD Başkanı Trump, İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına karşı olduğu sorusuna kimse bana neyi satıp satmayacağımı söyleyemez cevabını verdi. Türkiye benim için muazzam bir müttefik oldu. Biliyorsunuz bence Erdoğan çok iyi bir iş çıkardı. Suriye konusunda iyi bir iş çıkardı. O benim dostum ve bu iş Türkiye'ye kalmış bir şey. Bildiğiniz gibi Türkiye İsrail'in pek dostu değil ama Türkiye çok güçlü bir ülke. Muazzam çok büyük bir orduya sahip. Bu ordu aynı zamanda çok güçlü ve harika teçhizatı var.
İsrail'li 600 eski güvenlik yetkilisi bugünkü Netanyahu görüşmesi öncesi Trump'a Yahudi yerleşimcilerin Filistinlere yönelik şiddetini önle çağrısı yaptı. Vahşeti durdur çağrısı yapıldı diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve geçiyoruz Cumhuriyet Gazetesi partiyi var eden, TAK partiyi var eden, TAK partiyi var eden felsefenin mirasçısı 280 parlamenter de istifa etti. Kurucu irade yeni partide diyor. Mutlak butlan yönetiminin olağanüstü kurultaya yanaşmaması üzerine Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek 90 milletvekiliyle birlikte yeni partiyi kurdu. Bu gelişme üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne başlayan istifa rüzgarı sürüyor. Önceki dönem parlamentoda görev yapan 280 milletvekili ortak bir açıklama yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa ettiklerini duyurdu. Bu sayının artması bekleniyor denmiş. Ve Diriliş Postası vicdan hala aynı soruyu soruyor. 5 yıllık sır çözülecek mi? 5 yıldır cevapsız kalan Gülistan Dokulu dosyasında yeni deliller soruşturmanın seyrini değiştirdi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma yeniden derinleşirken Türkiye'nin cevabını beklediği tek soru hala aynı Gülistan Doku'ya ne oldu deniliyor. Hiç olmasa bir mezarı olsun diyor. 5 yılı aşkın süredir kayıp olan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku her yeni gelişmeyle aynı çağrı yineliyor. Gülistan Doku'nun annesinin yıllardır yaptığı çağrı ise toplumun vicdanında derin bir yara açıyor. Hiç olmasa kızımın bir mezarı olsun. Kemiklerini bana versinler, nereye gömdüklerini söylesinler. Bir annenin bu feryadını duyup da etkilenmemek mümkün değil diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve suç şebekeleri devletin kıskacında diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bağışları istismar eden yapılara faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençlere hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı düzenlenen 3 operasyonda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 4. dalga operasyonda 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ve Hürriyet gazetesi kurnazlık kurtarmadı diyor. Holding patronu Hüseyin Başaran Ahbap operasyonundan hemen önce savcıya gidip Haluk Levent 22 taşınmazımı hileyle ele geçirdi mağdurum dedi. Soruşturma ilerledikçe taşınmazların devrinde birçok soru işareti ortaya çıktı. Şüpheli hale gelen Başaran gözaltına alındı. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran 29 Haziran'da avukatı aracılığıyla savcılığa başvurmuş. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlamıştı. Başaran kendisine ait 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın geçen Şubat ayında Levent tarafından hileyle ele geçirildiğini iddia etmişti. Başaran'ın şikayetinden 2 hafta sonra Levent gözaltına alındı. Levent'in Başaran'dan devraldığı 22 taşınmazı ev hapsiyle serbest bırakılan iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Başaran ve 12 kişi bu alışverişteki karanlık noktalardan dolayı şüpheli durumuna düştü ve gözaltına alındı deniliyor. Ve onlara Ahbap daveti Uğur Dündar, Mazlum Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Çepkin Ahbap soruşturmalarında bilgilerine başvurmak üzere savcılığa davet edildi diyor. Ve yola çıkmadan fidanı aradı diyor sevgili izleyicimiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs müzakerelerini destek amacıyla 16 yıl aradan sonra adaya gitti. Guterres Kıbrıs hareketinden önce Dışişleri Bakanı Fidan ile telefonla görüştü. Türkiye Kıbrıs'ta iki devletli çözüm istiyor. Guterres Birleşmiş Milletler sürecine destek vermeyi amaçlıyor. Bu çerçevede bugün Türk ve Rum liderleri ayrı ayrı görüşecek. Yarın da iki liderle üçlü toplantı yapılacak denmiş. Ve Karar Gazetesi. Eski vali cinayet karartmak için devlet kurumlarını seferber etti. Örtbas ordusu kurmuş. Üniversiteli Gülistan Doku cinayetine ilişkin yeni gözaltılar. Tunceli eski valisi Tuncay Sönel'in kamu gücünü organize kötülük için nasıl kullandığını ortaya koydu. Yeni bulgulara göre genç kızın cansız bedenini yok etmek için vali, emniyet müdürü, doktor, polis, hemşire ve korucular adli, dijital ve tıbbi sistemlere el birliğiyle müdahale etti deniliyor. Ve Korkusuz Gazetesi
Korkusuz Gazetesi'nde de 5 ünlü daha ifadeye çağrıldı diyor. Ahbap sorgusu Haluk Levent ve Gosan Uğur'da dahil 28 kişinin tutuklandığı Ahbap soruşturmasına savcı

0: Gazeteci Uğur Dündar, şarkıcılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Çepkin ile oyuncu Elçin Sangun'un ifadelerine başvuracak. Ahbap'ın dördüncü dalgasında ise aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Ve Milat Gazetesi, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında dördüncü dalga Holding'e uzandı. Haluk Levent'in deprem bağışlarını kumara ve bahse yatırdığı ortaya çıkan Ahbap Derneği soruşturması derinleştirildi. Başaran Holding'in sahibi dahil 13 kişi daha gözaltına alındı. Ve Milliyet Gazetesi, görüşme öncesi provokasyon sinsilikte üstüne yok diyor. Son dönemde yükselişe geçen Türkiye-ABD ilişkileri İsrail Başbakanı Netanyahu çileden çıkardı. Bibi Trump'la görüşmesi öncesi Türkiye ile ABD'nin arasını bozmak için provokasyona başladı. Netanyahu'nun bugün Trump ile Beyaz Saray'da yapması beklenen görüşmesinin öncesinde ülkenin önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'u da dikkat çeken bir haber yer aldı. Haberde Türkiye'nin sosyal medya üzerinden yaklaşan İsrail seçimlerine müdahale çabasında olduğu iddia edildi. Zamanlaması dikkat çeken haberin başlığı Türkiye'yi işaret etse de muğlak ifadeler ve belirsiz suçlamalar içerdiği görüldü. Haberde İsrail güvenlik yetkililerinin Türkiye'yi seçimleri etkilemeye çalıştığından şüphelenilen yabancı aktörler arasında İran'la aynı kategoride değerlendirdiği belirtildi. Haberin geri kalanında Türkiye'den bahsedilmemesi algı yaratma amaçlı olduğu izlenimini güçlendirdi. Netanyahu'nun bugünkü görüşmede bölgesel güvenlik konuları kapsamında Trump'a Türkiye ile ilgili rahatsızlığını dile getirmesi bekleniyor. Ve Sabah gazetesi, terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçtik diyor. Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'nın ana gündemi terörsüz Türkiye oldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası konuştu. Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldik. Bu aşama silah bırakma için bir yasal zeminin ortaya çıkması. Bu dinamizm içinde devletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Bundan sonrası da önemlidir. Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor diyor. Ve Sözcü gazetesi, 280 eski milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etti. 200 belediye başkanı da istifa hazırlığında. Kayyum figüran bile bulamayacak diyor. Eski vekiller Cumhuriyet Halk Parti'nin kurucu değerlerinden uzaklaştığını belirtti. Yeni partiye destek açıkladı. Yerel yönetimlerdeki geçişlerde meclisteki denge gözetilerek kademeli biçimde başlatılacak denmiş. Ve Takvim gazetesi, Ahbap depremi diyor. Ahbaplar suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyonu geldi. Depremzedeler için söz verilen evlerin yapılmadığı ve dernekten şirketlere usulsüz para aktarıldığı iddialarıyla Hüseyin Başaran ve Yeliz Kaya'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Ve son gazete Türk'ün, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti hattındaki tartışmalar Türkiye'nin ana gündemi olmamalı, taraflara sağduyu çağrısı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir dedi. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili seyircilerimiz. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın. Horonum, halayım,
1: barım. Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtı.
3: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
1: İçeceğini al, Han Restoran'ta gel. İçeceksizden harika balık, et ve mezeler Han Restorant'tan. Han Restorant 16. yılında davul

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Sun FM.

sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın savurdun basiretsizce. Hiç mi

yağmuru, rahmeti aştı bu gece. Yürümeyen miydi? İlişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kapımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyan takımın alınmış idi. Vuslatım tadını aştı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. 3 kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana. Hafızam haddini aştı.

ayakların donmuş, üşümüştün de. Gece yatamamış, üzülmüştüm de. Bir ay oruç tutup yememiştim de. O çizmen boyunu aştı bu gece. Yapılan söylenmez, gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir kul bilmese de. Kızgınlığım buna sebep ise de. Sabrım niyadını aştı bu gece. Onca gez toz bende, seviyorum de. Sonra git nişanlan bir de ona de. Şerefsizlik değil nedir bu söyle. Küfrüm edebimi aştı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var. Aldığım ahlakla bir terbiyem var. Seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım adabımı tuttu bu gece. Gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden 5 yıl gitti bu gece. Ömrümden 5 yıl gitti bu gece.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırmasından geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Kentin başarısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamını destekleyen uygulamaları önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Büyükşehir'in Adres Dijital Kütüphane Mobil Uygulama Projesi ile Mersinler, binlerce kitaba mobil cihazları üzerinden kolayca ulaşabiliyor. İçerisinde 400'ün üzerinde yayın evine ait 30 bin yayının bulunduğu uygulamada kullanıcılar okudukları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyor, okuma listeleri oluşturabiliyor, not alabiliyor ve okuma geçmişlerini arşivleyebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ağustos ayı kayıtları başladı. Yenişehir, Halkent, Hal ve Tırmıl şubelerinde Ağustos ayı boyunca yabancı dil, saç kesimi, manikür, pedikür, öz bakım, makine bakım onarımı, çelik kaynakçısı ile mobilya imalat ve montajı gibi alanlarda ücretsiz eğitim verilecek. 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan başvurular mersin.mercek.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajlar yoğun ilgi görüyor. Çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken büyükşehir plajları, şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini, kafe ve dinlenme alanları gibi hizmetleri vatandaşların kullanımına sunuyor. Büyükşehir'e bağlı plajlardan Susanoğlu'nda 2 ve Kız Kalesi'nde 2 olmak üzere 4 tanesi mavi bayrağa sahip. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan Yaz Okulu'nun Ağustos ayı programı açıklandı. Astronomi ve uzay bilimleri, temel bilimler, deniz bilimleri, iklim ve çevre, robotik kodlama ile minik mucitler atölyesinin yer alacağı yaz okulundan okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabiliyor. 2 hafta süren programlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için telefonlar 0531-992-6015 ve 0531-992-7980. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde hal ve sanayi esnafına limonata ikramı yapıldı. Limonatalar vatandaşlara serin bir mola olurken emeğin yoğun olduğu bölgelerde büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi 2021 yılından bu yana sürdürdüğü limonata ikramları kapsamında toplam 163 bin bardak limonatayı vatandaşlarla buluşturdu. Haberlerin detaylarına mersin.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarında.

0: Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Radyo Ortak yayınında birlikteyiz ve haber merkezinde Türkiye'nin birinci gündem maddesi olan terörsüz Türkiye sürecine bir bakacağız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak meclis kapsamında yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız açıklamasında bulundu.
1: Siyette takip ediyoruz. Uzun zamandır yaptığımız bir uyarı var. O uyarı İsrail'in sistematik bir şekilde Batı Şeria'yı gazzeleştirmeye çalıştığına dairdir. En son çıkan görüntülerde gördünüz. Yerleşimciler İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilerin evlerine ve topraklarına saldırıyor. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir. Yani dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Gazzeleştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir. Bakın, yarın bugün uzak olduğunu zanneden ülkeler bile bu krizlere, yarın bu krizlerle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Dünyanın bir yerinde İşte bu Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili tartışmaları izleseniz, dünyadaki hemen hemen bütün farklı odaklar, farklı coğrafyalar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve soykırım şebekesi hakkında verdiği kararların ne kadar doğru olduğunu, hatta bunun az bile olduğunu söylerler. Fakat Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin nasıl hedef alındığını görüyorsunuz. Netanyahu ve soykırım şebekesi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı, en temel insan haklarıyla ilgili aldığı kararı bile bir nefret suçu olarak kodlamaya çalışıyor. Tarihte böyle bir ikiyüzlülük, böyle bir soykırım şebekesi, böyle bir yalan şebekesi görülmemiştir. Dolayısıyla Netanyahu ve onun soykırım şebekesi sadece Filistinler için değil, sadece Gazze ve Batı Şeria için değil, sadece bölge için değil, bütün dünya için büyük bir sıkıntıdır. Burada büyük bir hassasiyetle uluslararası hukuku korumak için, uluslararası barışın temel dinamiklerini korumak için artık yapılacak ilk iş bu soykırım şebekesine karşı somut adımlar atmaktır. Yine mukaddesimiz Mescid-i Aksa'mıza dönük bir İsrailli bakanın sürekli olarak İsrailli güçleri yanına alarak, güvenlik güçlerini yanına alarak yaptığı saldırılardan biri gerçekleşti. Bunu en şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın uluslararası hukukunun ve statüsünün korunması uluslararası toplumun sorumluluğundadır. Tabii sadece camilere yapmıyorlar bunu. Daha önce de ifade ettim, kiliselere yapıyorlar. Hristiyan din adamlarının ayinlerinin engellenmesi şeklinde, onlara hakaret şeklinde bir faaliyet yürütüyorlar. Yani bu bir soykırım şebekesinin bütün bir mabetlere karşı bir nefret şebekesi gibi de hareket ettiği net bir şekilde görülüyor. Onun için bütün dünyayı bir kere daha Mescid-i Aksa'nın uluslararası statüsü ve tarihsel ve hukuki statüsü konusunda hassas olmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bizim önümüzde bahsettiğim gibi 25. yıl kutlamalarımız var. 25. yılla ilgili olarak sizinle 25. yılımıza özel hazırladığımız bir logomuz paylaşılacak. Bugün tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Acar MYK'mıza sunum gerçekleştiriliyor. Gereken kararlar alındıktan sonra o kendi 1 Ağustos itibariyle o alınan kararlar doğrultusunda o etkinliğimizi gerçekleştiriyor.

0: gerçekleştireceğimiz tarihe kadar, yani 14 Ağustos tarihine kadar kesintisiz bir şekilde milletimizle paylaşımlarımız olacak. 25. yıl logomuz ve bu çerçevedeki 25. yıla dönük kurumsal kimlik hazırlıklarımız sizinle bir müddet sonra paylaşılacak. Sadece 25. yıla özel kurumsal bir takım çalışmalarımız var. Tabii bir şeyin altını çizmem lazım. Burada evet biz bu çatı altında siyaset yapmaktan onur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten onur duyuyoruz. Burada hem siyaset yapıyoruz ama hem de siyasi tarihin pek çok aşamasını gözlemleme imkanı buluyoruz. Bu gözlemleme imkanı içerisinde kamuoyunun bildiği ve bilmediği bir sürü mücadelesine yakından şahit oluyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın. Dolayısıyla bu 25 yıllık mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bugün milletinin huzurunda alnının akıyla, şerefiyle, verdiği mücadeleyle, devletin ve milletin emanetine sahip çıkmakla çeyrek asırlık bir gurur tablosunu tek başına yansıtmaktadır. Evet, AK Parti'nin mücadelesi var, çok kıymetlidir. Bir sürü arkadaşımız bu mücadelenin parçası olarak bugünlere geldi.
1: Evet, Ömer Çelik konuşmasının devamında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak açıklamaları da bulundu ve bekliyor. Türkiye bekliyor. Evet, yeni yasal düzenlemelerin meclise gelmesiyle beraber hangi konular yasa haline dönüştürüldü? Çerçeve yasa diyorlar. Karşılığında tabii ki terör örgütünün kesin silah bırakması, kendini feshetmesi bekleniyor. Nihayetinde bugüne kadar gelinen süreçte gözyaşının dökülmediği, kanın akıtılmadığı bir dönem yaşandı. Ama tabii ki bu yetmez. Türkiye terörle mücadelede çok önemli başarılar kazanmışken demokratik bir çözüm ortaya konması da çok anlamlı bulundu. Ama artık yasa meclise geldiği itibaren tabii ki terör örgütü unsurları gereken silah bırakmayı mutlaka ve mutlaka gerçek anlamda yapmaları gerekiyor. Şimdi asıl Türkiye'nin gündemi Cumhuriyet Halk Partisi. Çok farklı şeyler oluyor. Türk siyasetinde ilk defa şahit olduğumuz bir takım olaylar yaşanıyor. Kırşehir'e gidiyoruz. İl başkanı değişiminden sonra parti binasındaki Atatürk resimleri alındı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir İl Başkanlığı görevini devralan Hacı Tanrı Buyurdu. Parti binasının teslim aldıklarından sonra düzenlediği basın toplantısında birlik ve beraberlik mesajı verirken parti binasındaki Atatürk posterlerinin götürülmesine tepki gösterdi.
2: Ben zaten önceden bu görevdeydim 7 yıl önce. Öteleştirmeden, kucaklayıcı, herkese kapımız açık. Ben il başkanı iken 16 yıldan sonra milletvekili Kırşehir'e kazındıran il başkanıydım. Şimdi parti teslim aldı. Arkadaşlarımız geldi. Hiç bakmadan, defterlerine bakmadan, hesaplarına bakmadan imzaladım, teslim aldım. Ama ve sonra baktım ki bizim duvarlarda asıl olan Atatürk portrelerimizi, resimlerimizi alıp götürmüşler. Bu da çok etik bir şey değil ama önemli de değil. Biz hepsini tekrar bastırdık. Onları da yerine koyacağız. Onları da helal hoş olsun diyorum.
3: Atatürk'ün posterini götürmek çok ayıp bir şeydir burada.
4: Ayarladım abi seni. Sana sen onaylandığın için de adam
3: onaylandı. Aa öyle.
5: Nasıl şey edeceğim?
3: Çivi'yle mi yapıyorsun?
1: Düzce'de parti binasına giren yeni yönetim kapıları kırarak içeri girmesi ve o görüntü

0: Haberler gündem olmuştu. Haberimizi ekrana taşıyoruz.
1: Yukarısını bir arasana.
0: İki partililer kilitli olan il binasına kapıları kırarak girdi. Binada asıl olan eski genel başkan Özgür Özel'in fotoğrafları yırtıldı. Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Evet.
2: CHP'de mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Düzce il başkanlığına atadığı Kenan Akın teşkilat binasını devralmak için partiye gitti. Ana giriş kapılarının kilitli olması üzerine Akın ve beraberindeki partililer kapıları kırarak binaya girdi.
1: Bir daha.
2: Teras kapısının da kilitli olduğunu gören Akın kapıyı omuz ve tekmelerle kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Terastaki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu afişleri indirilirken yerine Türk bayrağı asıldı. Parti binasındaki Özgür Özel fotoğrafları da sökülerek yırtıldı.
1: Yukarısını yarasana.

0: Evet, bu görüntülerden sonra CHP ile Yeni Parti arasında önümüzdeki seçimlerde bir ittifak olur mu, olmaz mı? Bu tartışılır iken ama bu görüntüler ittifakın söz konusu olmayacağını, olamayacağını adeta belgeliyor. Şimdi CHP'yi konuşalım, Yeni Parti'yi konuşalım. CHP Mersin önceki dönem milletvekili Serdal Kuyucuoğlu hattımızda olacak. Evet, şu anda hattımızda Sayın Kuyucuoğlu. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Ya biraz önce de işte haberlerde ekranlara taşıdık. İşte parti kapıları kırılarak yeni yönetim içeri giriyor. Yani hiç de CHP'ye yakışmayacak veyahut da CHP'lilere yakışmayacak. Yeni parti de tabii içine katarak söylüyorum bunu. Görüntüler ekranlara yansıyor ama son gelinen noktayı sizden alalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklenen aslında oldu. CHP içerisinden büyük bir grup koparak yeni partiyi kurdular ve farklı bir partide siyasi yaşamlarını başlattılar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kazanan kim efendim? Bunu da soralım.
1: Ya kazanandan çok kaybeden bana göre Türkiye oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir ivme yakalamıştı. İktidar yolunda büyük bir gelişim içerisindeydi. Ama işte bu bölünmeyle beraber tabii güç kaybı oluyor. Gönül isterdi ki bu birlikte devam edilsin. Çünkü hayat, siyaset, mücadele. Yani parti içerisinde haksızlıklar da olabilir. İstemediğimiz durumlarla da karşılaşabiliriz. Ama bunu göğüslemek gerekiyordu. Arkadaşlar bu konuda sabırsız davrandılar diyelim. Bakın 2004 yılında yerel seçimlerden sonra olağanüstü kurultay için imza toplandı. Ben de imza veren kurultay delegesiydim. İmza verenlerden biriydim. Daha sonra imza verdiğimiz için bizi disipline verdiler, partiden attılar. Sonra mahkeme yoluyla geri döndük. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yani haksızlığa da uğrayabilirsiniz. Mücadele edeceksiniz. Yani parti içinde mücadele her zaman vardır ve bunun da yolları vardır. Yani onun için ayrılmakla, bölünmekle ben büyüyeceğini, Türkiye'ye yararlı olacağını, partiye yararlı olacağını düşünmüyorum. Tabii bu bahsettiğiniz görüntüler falan da hoş değil. Daha sonra bir ayrılık olması için siyasette bir ideolojik fikir ayrılığının olması lazım.

0: Ama gördüğüm kadarıyla hepimiz görüyoruz. İdeolojik bir ayrılık, fikir ayrılığı yok. Yani ülkeyi nasıl yöneteceğimizle ilgili bir farklılaşma yok. O zaman bunu neyle tasvir edebilirsiniz? Ancak şunu diyebilirsiniz. Yani bu koltuk kavgası acaba? Koltuk kavgası mı? Yani onun için ideolojik ve fikir ayrılığı olmayan yerde ayrılığın da olmaması lazım. Bunun kimseye faydası yok. Tabii gelişmeleri izleyeceğiz hep beraber. Gelişmeleri izleyeceğiz. Daha sonra beraber olmak üzere yollarımızı ayırıyoruz gibi bir şeyle arkadaşlar ayrılıyorlar. Yani baba ocağına tekrar döneceğiz. Döneceğiniz yerden ayrılmayacaksınız. İleride beraber olunur mu? Olunabilir tabii ki. Tekrar bir araya gelinebilir. Bu da mümkün.
1: Bir ittifak söz konusu olur mu efendim? Cumhurbaşkanı adayı etrafında ortak bir aday belirleme noktasında en önemli zannedersem konu bu.
0: Nasıl, tam sesi alamadım.
1: Şimdi İYİ Parti ile CHP Cumhurbaşkanı adayı noktasında birlikte karar verebilirler mi? Onu öğrenmek istiyoruz.
0: Evet. Yani şöyle, tabii ki daha önce biliyorsunuz 2023 seçimleri öncesinde bir altılı masa vardı. Böyle bir yapı oluşturdu Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün o masa yok tabii ki. Öyle bir birliktelik yok. Yerel seçimlerde bir ittifak sağlandı. Kent uzlaşısı adı altında. Önümüzdeki dönemlerde olabilir ama bunun önümüzdeki dönemde biraz daha zor gibi geliyor bana. O kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bir çözüm süreciyle ilgili çalışmalar var. Sonrasında demin alacağı tavır, pozisyon bilemiyoruz bu gelişmeler neticesinde. Onun için İYİ Parti ile veya diğer partilerle ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan arkadaşlarla Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir birliktelik olur mu? Şundan kestirmek zor ama olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Siyasette olmayacak da bir şey yok. Ama şöyle şunu ifade etmek isterim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalan arkadaşlarla yeni parti adı altında yeni partiyi kuran arkadaşlar arasında bir yarış, bir zıtlık olması endişesi var bende. Bazı olaylar, bazı gelişmeler özellikle sosyal medya üzerinden yapılan sataşmalar diyelim, pek hoş değil. Üslup hoş değil. Eğer bir araya gelinecekse bu üslubu bırakılması lazım. Bu üslup doğru değil. Onun evet. için herkesin dikkatli davranması lazım. Özgür Özel bu konularda dikkatli davranıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da dikkatli. Ama aşağıdaki bir kısım arkadaşlar diğer arkadaşlara çirkin şekilde saldırarak birbirlerine olumsuz bir hava yaratıyorlar. Sonradan bir araya gelmeyi zorlaştıracak bir durumun yaratılmaması lazım.
1: Şimdi Sayın Kuyucuoğlu, yani CHP'deki bu bölünme hiç kuşkusuz Türk siyasetinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Yani tablo değişti. AK Parti avantajlı duruma geçti. Şimdi olası bir baskın seçim kararı alınırsa eğer tablo nasıl şekillenir?
0: Ben bir bugünkü ekonomik koşullardan bir baskın seçim ihtimalini görmüyorum. Onun için bunu en azından diğer 2027 Kasım'ından önce bir seçim ihtimali yok. Ortalığı toparlamadan, ekonomiyi biraz düzlüğe çıkarmadan, enflasyonu biraz düşürmeden, insanların feryatlarını biraz olsun teşkin edici kararlar almadan iktidarın, yani Cumhur İttifakı'nın seçime

0: gideceğini düşünmüyorum. Onun için bir baskın seçimi olacağını tahmin etmiyorum. Öyle bir kanaatim de yok. Ama böyle bir şey olur ise iktidar ne olursa olsun bundan çok da kazançlı çıkmaz. Yani baskın seçim onların işine şu andaki pozisyonda yarayacak bir durum yok. Onun için böyle bir şeye de gireceklerini zannetmiyorum. Her şeye rağmen hani yeni parti kuruldu, işte CHP biraz şu anda toparlanması için zaman gerekir gibi düşünceyle yaparlarsa gene de zararlı çıkacaklarını zannediyorum.
1: Efendim 200 belediye başkanının yeni partiye katılım göstereceği şeklinde Özgür Özel'in bir açıklaması var. Yani evet. Yerel yönetimlerde yine böyle bir transfer diyelim gerçekleşirse bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Şimdi şöyle benim gördüğüm kadarıyla belediye başkanları, yerel yöneticiler henüz bu konuda kararlı değiller, izliyorlar. Bir yerde siyaset yapan birçok siyasetçi de adımını atarken tabii ki bunun önünü arkasını, yarını, bugünü hesaplayarak hareket eder. Onlar gözlemliyorlar. Birden böyle bir kitlesel geçiş olacağını zannetmiyorum. Küçük belediyelerde olabilir. Ama büyük belediyelerde henüz hepsi bakın işte Zeydan Bey'de, Vahap Bey'de, Eskişehir Belediye Başkanı da, Mansur Yavaş'ta sözü çok ediliyor. Şu anda yerlerinde duruyorlar. Hepsi gözlemliyorlar. Birçok gene ilçe belediye başkanı da aynı şekilde. Ben 200 tane belediye başkanı, bunlar işte beldeler, ufak ilçeler falan olabilir. Küçük ilçeler olabilir. Çünkü belediye başkanları da kendi hesaplarını yapıyorlar. Yani bir dahaki dönemde ben nerede pozisyon alırsam bir daha seçilme şansını elde ederim hesabını yapıyorlar. Tabii ki bu birçok belediyeyi kazanmanın arkasında ne var? Kent uzlaşısı dediğimiz olay var. Değil mi? Şimdi kent uzlaşısı değil, Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti ayrı ayrı girerse yerel seçimlerde kazanma şansları ne olur? Tabii ki azalacak. Birbirlerini bölecekleri için. Onun için bir araya gelip beraber yürüyebilmeleri gerekiyor. Bunun için yerel yöneticilerinde yani belediye başkanlarında durumu izlediklerini zannediyorum. Şu anda pozisyonlarını pek değiştirmiyorlar. Büyük bir kısmı. Değiştirmeyecekler de.
1: Şimdi efendim 245 eski milletvekili CHP'den istifa etti. Merak ediliyor. Tabii ki Serdar Kuyucuoğlu Türk siyasetinde önemli bir isim. Sizin pozisyonunuz ne olacak benim?
0: Yani ben baştan itibaren bu ayrılığa karşıydım. Ve iki tarafın bir araya gelerek bu koltuk sevdası değil de ülke sevdasıyla hareket ederek birlikte yola devam etmelerini, arkadaşların bir süre daha sabırlı olmalarını, yani en azından bir sene civarında bir sürede tekrar 7-8 ay sonra yapılacak kurultayda tekrar eğer işte üyeden onay alırlarsa tekrar genel başkanlığı da MYK'yı da parti meclisini de başarılı olacaklarını düşünüyordum ve bu konuda da telkinlerde bulunduk ama istediğimiz gibi olmadı. Şu anda ben de izliyorum ama partiden istifada etmedim. Gelişmeleri de izliyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet. Şimdi yani CHP tabii ki Türk siyasetinde çok önemli bir parti. Öte yandan ana muhalefet partisi idi. Şimdi onun yerine zayıflamış şekilde yani milletvekili kaybetmiş şekilde 91 milletvekiliyle yeni parti ana muhalefet partisi konumuna geldi. Şimdi ne bekliyoruz yeni partiden? Bir kısır döngü içerisine girip CHP ile savaşmaya devam da edebilir. Ya da ülke sorunlarını gündeme taşıma noktasında gayret de gösterebilir. Yani iktidarla ana muhalefet partisi her zaman mücadele etmiştir, rekabete girmiştir. Şimdi bu misyon yeni partiye yüklendi. Evet. Ama dönüp eski partileri CHP ile didişmeye kalkarlarsa işte bu misyonuna karşı çok önemli bir zarar ortaya koyarlar diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi teröristli Türkiye süreci işliyor. Bakalım. Temkinli konuşuyoruz. Yasa düzenlemeleri çok önemli. Yeni yasalar. Hangi yasalarla meclise gelinecek ve meclis nasıl bir tepki gösterecek? Daha doğrusu halkta karşılık bulacak mı? Şimdi bunu göreceğiz. Ama Amerika şimdi Tom Barak deyince hani çok üzerinde böyle konuşulan bir isim. Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak iki ziyaret yaptı üst düzey. Biri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Önce oraya bir gidelim. Evet. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Evet. Görüşme tabii ki bir açıklama yapılmadı. Evet. Tabii neden bir araya gelindi? Neler konuşuldu? Özellikle teröristli Türkiye süreciyle ilgili tam da böyle değil mi? Sıcak gündem var iken yani Irak'taki, Suriye'deki çünkü sadece teröristli Türkiye değil, teröristsiz bölge, evet, teröristsiz bölge süreci de işliyor. Yani Irak'ta, Suriye'de kesinlikle terör örgütlerine yer olmayacak. Sadece Türkiye bununla mücadele etmeyecek. Suriye yönetimi, Irak yönetimi, Irak bölgesel Kürt yönetimi bunlar da aynı şekilde terör gruplarına topraklarında faaliyet gösterme izni vermeyecekler. Yani oradan Türkiye'ye saldırı planları yapanların hayalleri suya düşecek. Şimdi Tom Barak'ın ikinci ziyareti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Tom Barak'ı ağırladı. Orada da ne konuşuldu? Onu efendime söyleyeyim, ifade edelim. Görüşmede karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele yürütülen ortak çalışmalar üzerine duruldu dendi. Evet. Yani bu ziyaretlerin devam edeceği ve Tom Barak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşeceği, evet, görüşeceği tahmin ediliyor. Süreci hep beraber takip edeceğiz. Şimdi ya insanlar hastaneye niye gider? Niye tedavi olmaya çalışır? Sağlığını geri kazanmak için. Şimdi basit bir fıtık ameliyatı için hastaneye gidip ameliyat olan vatandaş felç geçirdi. Evet, şimdi ekranlara da geliyor. Acı bir olay. Yani bu Türkiye'de hiç de böyle...
2: Cerrah tarafından MR istendi. MR sonucunda fıtığımı patladığını ve acil ameliyat olmam gerektiğini bana söyledi. Biz de tamam dedik, ameliyatımızı olalım. Eksi tarafları bana aktarılmadı, söylenmedi. Kesinlikle bana 40 dakika içerisinde ameliyatı yapacağımı ve sağlığıma kavuşacağımı söyledi. Ama ameliyat esnasında ne oldu, ne olmadı bilmiyorum. 48 saat içinde 3 tane ameliyata girdim. Birinci ameliyatına çıktığımda narkoz olarak ayaklarımı ve kollarımı, vücudumu hissetmediğimi ben söyledim. Bu narkozlu olduğum için geçici bir şey olduğu söylendi. Geçecek diye bana şey söylendi. Daha sonra doktor geldi. Bazı tetkiklerde bulundu. Vücuduma dokundu. Hissediyorum mu hissetmiyorum diye bazı şeyler yaptı. Ben tekrardan hissetmediğimi söyledim. Sonra acilen ikinci ameliyatı alması gerektiğini söyledi. Biz de neden diye sorduk. Omurilikte kanama olabilir, onu bakacağım dedi. İkinci ameliyatı aldı. İkinci ameliyattan çıktık, bu durum devam etti. Ellerim ayaklarımı hissetmedim, ben tekrar ilettim, söyledim. Doktor Adana'dan bir cihaz getireceğini, bu cihazın da enseden ameliyat edeceğini söyledi. Çünkü oradaki omurilik sıvısının akciğere gitmesi çok tehlikeli bir şey olduğunu bize iletti. Yani ben 48 saat içinde 3 tane ameliyata girdim. 17

0: Gün hastanede bana hiçbir şey yapılmadı. Ne fizik tedavi, ne başka bir şey. Hiçbir şey bana yapılmadı. Ağrı kesicilerle ve serumlarla orada hayata tutunmaya çalıştım. Bu kürlara başvurmadım. Daha sonra ilgi alaka görmeyince hastaneden ve doktordan tabii ki yasal hakkımı aramak için bu kürlara başvurdum. 3 yıldan beri bu durumdayım. Tabii ki Kilis Belediye Başkanımız Hakan Bilecen, Allah razı olsun, çok ilgilendi benimle. Vali yardımcımız Murat Bey de bu konuyla ilgili alakalıydı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Yani benim istediğim kadarıyla yalnız ben bir fizik tedavi alamadım. 3 aydan beri 3 aydan beri de hiçbir fizik tedavi alamıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi yatıyorum. 1,5 yıl kendi imkanlarımla dışarıdan özel fizik tedavi aldım ama ben de artık maddiyata dayanacak gücüm kalmadı. Ben sizden maddi destek beklemiyorum. Ben sizden fizik tedavi bekliyorum.
1: Ben Kübra Arslan, Mehmet Ali'nin eşiyim ve Ankara

0: Evet, perde pilavı hiç yediniz mi? Gerçekten çok nefistir. Birlik ve beraberliği de gerektiren ve çağrışım yaptıran bir lezzettir perde pilavı. Evet, televizyonumuzdan arkadaşımız Büşra Değer perde pilavı için Hacı Baba lokantasına gitti, restorantına gitti ve orada perde pilavının yapılışını sizler için görüntüledi.
1: Mersin farklı kültürlerin mutfak mirasına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Doğu mutfağının simge isimlerinden perde pilavının yapılışını, hikayesini ustamızdan dinleyeceğiz.

0: Şehrimiz ustam bize perde pilavını yaptı. Şimdi perde pilavının yapılışını, içinde kullanılan malzemeleri bizlere gösterecek. Gösterirken de anlatacak.
1: Evet, perde pilavı un, yoğurt, yumurta ve sıvı yağdan hamurumuzu yaptıktan sonra hamurumuzu dinlendirmeye bırakıyoruz. Yaklaşık bir 45 dakika bir dinlendiriyoruz. Bu arada biz pirincimizi yapmaya başlıyoruz. Pirinçte de baldo pirinç olması gerekiyor. Olmazsa olmaz. Tereyağıyla pişiriyoruz. Tuz, karabiber, ceviz, badem ve kuş üzümü. Tabii bizim Doğu yöresinde tek kişilik yenen bir yemek değil. Davetlerde ve düğünlerde daha çok ikram edilen bir yemekti. Perde pilavının da öyküsü var, güzel bir öyküsü var. Hamuru ailenin birliğini simgeliyor. Şu bademler ve dışarıda bulunan ceviz taneleri de ailenin fertleri birleştirdiğini anlatıyor. Kuş üzümü ile karabiber de ailenin içindeki acı ve tatlıyı simgeliyor. Bunda önemli olan da pişiriminde hamurun ince olması ve kıtır olması. O ısı ayarını iyi yapmak lazım. Fazla olursa hem acı olur hem yanar. Az da pişerse bu sefer hamur kalır. Onun için ısı çok önemlidir. Onu iyi pişirmek lazım.

Evet, gerçekten bizim de iştahımız kabardı. Hacı Baba çok önemli bir lezzet durağı. Gerçekten de Mersin'de kurumsallaşan bir firma haline geldi. Çok çeşitli yemekler var. İşte bunun yanı sıra perde pilavının yenebileceği yegane tek yer, kolay gelsin diyoruz. Ve tabii ki mekanı kullananlara da afiyet olsun. Şimdi efendim Mersin ve ilçelerinde hava durumuna bir bakıp sonra tekrar buradayım.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve güneşli başladık. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak ve sıcaklık değerleri de giderek yükseliyor. Mersin'in diğer ilçesi Anamur'dayız. Anamur'da bugün hava güneşli, 38 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Gece açık geçecek. Yarına baktığımızda ise parlak güneş ışınları olacak ve 39 dereceye yükseliyor sıcaklık değerleri. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta bugün parlak güneş ışınları bizlerle olacak. 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise 37 dereceye yükseliyor sıcaklık değerleri. Evet değerli izleyiciler, sıcaklık değerleri giderek artmaya devam ediyor. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da bugün hava güneşli, 38 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise sıcaklık değerleri yükseliyor ve 39 oluyor. Mut'tayız. Mut'ta bugün hava güneşli, 37 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise sıcaklık değerleri 38'e yükseliyor. Ve günlerdeyiz. Günlerde bugün hava güneşli, 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Silifke'deyiz. Silifke'de bugün hava güneşli olacak. 35 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise parlak güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren bizleri karşılayacak. Sıcaklıklar da bir tık yükseliyor. Erdemli'deyiz. Erdemli'de bugün hava güneşli, 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise sıcaklık değerleri 35'e yükseliyor. Tarsus'tayız. Tarsus'ta parlak güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren bizleri karşıladı değerli izleyiciler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise sıcaklık değerleri yükseliyor ve 36 oluyor. Şimdi de Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız ve baktığımızda hava güneşli, 39 dereceye 29 dereceye yükseliyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise parlak güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren bizleri karşılayacak ve 2 derece sıcaklık değerleri de yükseliyor. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

Evet, Mersin'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi. Pek çok hayvan telef oldu. Evet, Mersin'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi. Çok sayıda hayvan telef oldu. Kaza sonrası kaçan hayvanların yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Mersin'in Silifke ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu. Kaza Silifke-Mut Karayolu'nun 29. kilometresinde Orta Ören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Afyon-Karahisar'a gitmekte olan ÖT yönetimindeki 38ABC182 plakalı tır virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sol tarafına devrildi. Kazaya ilişkin görüntüler ekranlara geliyor. Büyükbaş hayvan taşıyorsunuz. Onlar da can. Değil mi? Yani onlar da can. Nihayetinde çok dikkat edilmesi gereken bir durum. Ya tır şoförleri şimdi pek çok kazaya karışıyorlar. Şimdi bunun arka planının da incelenmesi lazım. Yani eğer ehliyet alan, ağır vasıta ehliyet alan hemen tırın direksiyonu

0: sonuna geçirilmemeli. Yani virajda eğer bir tır devriliyor ise bu büyük oranda sürücü hatasıdır. Evet, sürücü hatasıdır. Şimdi tabii ki yani biraz böyle hafızalara kazanan bir haber oldu. Aynı aileden yani 4 kişinin birden hayatını kaybetmesi. Boğulma vakalarından söz ediyoruz. Yani bu yaz döneminin artık klasiği haline geldi. Aile faciaları yaşanıyor. Ya bu nasıl oluyor? Buna pek akıl da erdiremiyoruz ama madem yüzme bilmiyorsunuz, neden giriyorsunuz? Bir hafta neden önlem almıyorsunuz? Evet. Mersin'deki üzücü olay, 4 kişi feryatlar arasında son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğularak yaşamını yitiren anne, baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin naaşı gözyaşları arasında, feryatlar arasında son yolculuğuna uğurlandı. Olay dün akşam üzeri Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre denize giren 5 kişilik aile yüzmeye başladı. Bir süre sonra baba Savaş, anne Zehra, kızları Fatma Öztürk ile annenin kız kardeşi Ceylan Doğuşan ve yeğeni Halil Öztürk dalgaların arasında gözden kayboldu. Durumun 112 acil komuta merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri geldi. AFAD ekipleri. Ama tabii ki dalgalar çoktan bir aileyi yok etmişlerdi. Şimdi eğer ki deniz dalgalıysa kesinlikle yüzmede bilinmiyorsa veya da az biliniyorsa kesinlikle o denize girilmemesi gerekiyor. Ama şimdi burada sorumlular var. İhmaller var. Madem ki burası bir plaj, denize girilebiliniyor. Böyle sahipsiz bırakılmaması gerekiyor. Sahipsiz. Yerel yönetimler, ya şu Tarsus'u anlamakta zorlanıyorum. Ya deniziniz var, plajınız var ama denizle alakanız yok. Ya bir dönüp baksanız da sahilinize. Bir bakın, orada bir yapılaşma meydana getirin. Orayı açın, işletmeleri açın. Yani insanlar Tarsus'tan Erdemli'ye, Silifke'ye mi gitmeleri lazım illaki denize girebilmek için? Kendi denizleri varken niye bu zahmete girsinler? Ya bunu göremiyor musunuz? Tarsus Belediyesi. Ya bunu fark edemediniz mi? Önceki dönem belediye başkanı Bozdağ, Haluk Bozdağ bununla ilgili bir çalışma yapmıştı. İyi hatırlıyoruz. Ve Tarsus denizine kavuşacak sloganıyla bu çalışmayı gerçekleştirmişti. Yol almıştı bir parçada. Ama onun sonrasında tekrar bu konu rafa kaldırıldı. Devlet kurumları, yerel yönetimler, belediye hesap vermeli. Evet, yani boğulmalara karşı nasıl önlem alınır, insanlar nasıl uyarılır, bununla ilgili ciddi çalışmaların derhal yapılması gerekiyor. En azından bundan sonra facia yaşanmaması adına gerekli önlemlerin süratle alınmasını bekliyoruz. Evet, efendim haber merkezinden bugünlük de bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
2: Reklam tanıtım. Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: başlıyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

sayın araç kullanıcıları. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC

0: C 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: sana değil.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'ndan geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Kentin başarısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamını destekleyen uygulamaları önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Büyükşehir'in Adres Dijital Kütüphane mobil uygulama projesi ile Mersinler binlerce kitaba mobil cihazları üzerinden kolayca ulaşabiliyor. İçerisinde 400'ün üzerinde yayın evine ait 30 bin yayının bulunduğu uygulamada kullanıcılar okudukları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyor, okuma listeleri oluşturabiliyor, not alabiliyor ve okuma geçmişlerini arşivleyebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ağustos ayı kayıtları başladı. Yenişehir, Halkent, Hal ve Tırmıl şubelerinde Ağustos ayı boyunca yabancı dil, saç kesimi, manikür, pedikür, öz bakım, makine bakım onarımı, çelik kaynakçısı ile mobilya imalat ve montajı gibi alanlarda ücretsiz eğitim verilecek. 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan başvurular mersin.mercek.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajlar yoğun ilgi görüyor. Çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken büyükşehir plajları, şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini, kafe ve dinlenme alanları gibi hizmetleri vatandaşların kullanımına sunuyor. Büyükşehir'e bağlı plajlardan Susanoğlu'nda 2 ve Kız Kalesi'nde 2 olmak üzere 4 tanesi mavi bayrağa sahip. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan Yaz Okulu'nun Ağustos ayı programı açıklandı. Astronomi ve uzay bilimleri, temel bilimler, deniz bilimleri, iklim ve çevre, robotik kodlama ile minik mucitler atölyesinin yer alacağı yaz okulundan okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabiliyor. 2 hafta süren programlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için telefonlar 0531-992-6015 ve 0531-992-7980. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde hal ve sanayi esnafına limonata ikramı yapıldı. Limonatalar vatandaşlara serin bir mola olurken emeğin yoğun olduğu bölgelerde büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi 2021 yılından bu yana sürdürdüğü limonata ikramları kapsamından toplam 163 bin bardak limonatayı vatandaşlarla buluşturdu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. I

0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, altı oku çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz diyerek partinin siyasi çizgisine ilişkin mesaj verdi. Tunceli'de 2020 yılından beri kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin bir gelişme daha yaşandı. Dosya kapsamında düzenlenen operasyonda 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin asayiş şube müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis memuru ve 10 polis memuru da bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Kararda derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni detaylar geldi. İlyas Yalçıntaş ve Ayşenur Balcı'nın test sonucu pozitif çıkarken Sıla Gençoğlu'nunsa test sonucu negatif çıktı. İstanbul'da kundaklama ve kurşunlama olayını gerçekleştiren kişileri takip eden polis, ikisi kadın, 7 şüpheliyi Bodrum'da gözaltına aldı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede Blok 3 sahne adını kullanan Hakan Aydın'a saldırı hazırlığında oldukları belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trump, Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunu ifade etti ve kimse ne satmamız ya da ne satmamamız gerektiğini söyleyemez dedi. Trump ayrıca İran'la görüşmelerin başarısız olması durumunda güçlü bir askeri harekata hazır olduğunu söyledi. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Mersin genelinde devam eden proje ve yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan yangın söndürme helikopterlerinin, karadansa aracöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mersin'in Silifke ilçesinde tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada tırda bulunan 62 Angus cinsi büyükbaş hayvandan onlarcası telef oldu, bazıları yaralandı. Devrilen dorseden yola savrulan ve kaçan hayvanların yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Mersin'de araç kiralama sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapan 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin vatandaşları 417 bin liradan fazla dolandırdığı belirlendi. Yapılan aramalarda ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu, 8 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, bir bilgisayar kasasıyla 2 bilgisayar ele geçirildi. İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı belirlenen 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 32 cep telefonu, 32 sim kart ve 2 dizüstü bilgisayara el konuldu. Mersinli milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Belçika'da düzenlenen Belgian Open turnuvasında şampiyonluk sevinci yaşadı. Finalde Arjantinli rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle mağlup eden Kaplan, turnuvayı set kaybetmeden zirvede tamamladı. Milli sporcu bu zaferle 2026'daki 3. kariyerinin ise 15. tekler şampiyonluğunu elde etti. Mersin'in Erdemli ilçesinde köy ve mahallelerden 37 takımın yer aldığı futbol turnuvası sürüyor. Tapureli ile Türbe mahallelerinin takımlarının karşılaştığı maçta yaşanan bir pozisyon sonrasında tartışma ve kavga çıktı. İki kırmızı kartın gösterildiği olay sonrasında karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Karşılaşmayı Türbe mahallesi takımı 1-0 kazandı.
1: Haber.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyon

0: Büşra Değer'in sunumuyla Ajanda başlıyor.
1: Takvimler 28 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler yaşandı. Siyaset, sağlık, güvenlik operasyonları ve Mersin'den önemli haberler günün başlıkları arasında yer aldı. Ve bültenimize baktığımızda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Uzmanlardan da uyarılar geldi. Sıcak havalarda beslenmeye dikkat edilmesi ve zayıflama iğnelerinin doktor kontrolünde kullanılması konusunda uyardı. Türkiye Avrupa'daki orman yangınları için Fransa'ya 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. Mersin'de ise futbol maçındaki kavga, tır kazası, orman yangını ve karettaların yuvalama alanına vuran batık tekne haberi ön plana çıktı ve başlıyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Çelik, meclis kapsamında yasal çerçevenin hazırlanmasının hedeflendiğini belirterek sürecin hukuki ve siyasi açıdan titizlikle devam ettiğini söyledi.
2: Bir sürü arkadaşımız bu mücadelenin parçası olarak bugünlere geldi. Bu çok kıymetlidir ama bir takım şer şebekelerin en büyük hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bu parti kapatma davamızdan tutun da 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine kadar, onun dışında da bugün sizinle paylaşamayacağım bir sürü kendisini hedef alan ve son derece tehlikeli bir takım olaylarla karşılaştı. Ama milletin emanetini ancak millete teslim ederiz. Milletin emanetine gölge düşürmeyiz.

adresinden bir gün bile geri adım atmadı. Biz yakın hallerinde de onu gördük ki en zor zamanlarda büyük bir tevekkülle ve millete güvenerek bu yolu yürüdü ve bu 25. yıl açısından baktığımızda da bugün Sayın Cumhurbaşkanımız milletin evladı olarak, milletin adamı olarak, milletimizin huzurunda, bölge halklarının huzurunda, mazlum halkların huzurunda ve tarihin huzurunda görevini yapmıştır, hakkıyla yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Allah nice yıllar nasip etsin, millete hizmet edecek diyoruz. Tabii 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar milletimize kazandırdığımız hizmetler mukayeseli olarak çeşitli videolarla, kliplerle, çeşitli görsellerle paylaşılacak. Yine 15 gün boyunca il başkanlıklarımızda vefa toplantıları yapılacak. Ahirete irtihal eden arkadaşlarımız için dualar okunacak. Bunun yanı sıra yine hafızayı korumak için, çünkü o kadar çok şey yaşıyoruz ki bazen aynı şeyi yaşayan arkadaşlar olarak bir araya geldiğimizde bile bakıyoruz ki ancak 2-3 kişinin anlatımıyla birbirimize farklı anlatımlarla tabloyu tamamlayabiliyoruz. Çünkü bu 25 yılda neredeyse 250 yıllık tarih yaşandı. Bu açıdan baktığınızda da bir 25 yıllık almanağı sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızla paylaşacağız. Tabii bir şeyimiz de şu, bu 25 yıl bunları yaptık. Bundan sonraki 25 yıl için ülkemiz için ne düşünüyoruz? Bundan sonrası için Türkiye için, Türkiye yüzyılı için neler düşünüyoruz? Onlarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Onları da sizinle bu çerçevede paylaşacağız. Bir bahsetmek istediğim konu arkadaşlar size, son zamanlarda bizim üyelerimizle ilgili bazı tartışmalar oluyor. Bazı isimler kendilerinin kendilerinden habersiz olarak üye yapıldığını söylüyorlar. Tabii şunu ifade etmek isteriz ki öncelikle kendisinin haberi olmadan ben üye yapıldım diyenlerin bunu genel merkezimize bildirmesinden memnuniyet duyarız biz. Tabii zaman zaman bunlar dijital sistemler olduğu için zaman zaman açıklar olabiliyor burada. Bunları güncellemeye çalışıyoruz. Öyle bir şey olduğu zaman da siliyoruz. Ama buradan sanki bizim büyük üyelik ailemize bir gölge düşürmeye çalışanlar olduğunu da görüyoruz. Biz milletimizin büyük teveccühünü görüyoruz. Teşkilatlarımız arasında her ay en çok üye yapma konusunda büyük bir şey var, yarış var. 12 milyona ulaşan üye sayısıyla Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza atıyoruz. Bugün de açık ara en öndeyiz. O sebeple milletimizin teveccühüne bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.

0: uzmanlarımızdan sağlık konusunda peş peşe uyarılar geldi. Sıcak havalarda yanlış beslenme, baş dönmesi, göz kararması ve halsizliğe neden olabiliyor. Diyetisyen Damla Kilerci, terleme ile birlikte vücudun mineral kaybettiğini söyleyerek su tüketiminin yanı sıra mineral desteğinin de önemli olduğunu söyledi.
1: Ben diyetisyen Damla Kilerci. Sıcak havalarda özellikle çokça kez gözlemlediğimiz özellikle yaşlı bireylerde, çocuklarda sıcakların artmasıyla birlikte damar genişlemesi ve terleme oluyor. Damar genişlemesiyle birlikte minerallerimiz düşüyor, kan beyne yetersiz ulaşıyor. Bununla birlikte de baş dönmesi ve göz kararmaları ortaya çıkabiliyor. Bunun için de tabii ki suyun mineralli olması çok kıymetli. Bu mineral kaybını engellemek için özellikle içtiğimiz suyun içerisine sade maden suyu ekleyip içmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle 4 beslenme hatası burada gözünüze çarpıyor. İlki duru su içmek. Dışarıda çalışan bireyseniz, çiftçi olarak çalışıyorsanız, beden gücünüzle özellikle çalışıyorsanız terlemeniz de çok fazla olacaktır. Özellikle de çok terleyen bir kişiyseniz de düz duru suyu litrelerce içmek yine vücudunuzdaki mineral kaybını tetikleyecektir. Kahve ve çayı aslında ne kadar çok tüketirseniz yine serinliyorum zannedersiniz ama idrarla birlikte yine vitamin ve mineral kaybına yol açabilir. Kahve ve çayın yanında su bulundurmak da gayet mantıklı olacaktır. Özellikle bu sıcaklarda çok ağır beslenirseniz genelde kan şekerinin

0: yükselmesine ve ani düşüşlerine sebebiyet verebilirsiniz. Dolayısıyla biraz daha lifli ve hafif beslenmek, daha çok yoğurtlu ve soğuk besinlerle gününüzü geçirmeye çalışmak kıymetli oluyor. Her taraftan eğer çok ağır beslenmeye devam ederseniz vücut kanı midede topluyor ve beyin de burada biraz kansız kalmış oluyor. Dolayısıyla da yine baş dönmeleri ve halsizliklerle devam ediyor. Sıcak havanın doğal serumu olan özellikle de soğuk bir cacık ve aslında biraz da tuzlu ayran size çok iyi gelecektir. Hem tansiyonunuzu dengeleyecek, yoğurttan gelen proteinle birlikte de sizi serinletecektir. Tek su oranına sahip sebzelerde özellikle mevsimde çok kıymetli. Semizotu, salatalık, kabak, domates ve salatalık gibi bu besinleri de mutlaka beslenmenizi dahil etmeyi unutmayın. Yazın sizi aslında ilaçlarınız değil doğru beslenme ve bolca su tüketimi de ayakta tutacaktır.
1: Zayıflama yeneleriyle ilgili uzmanlardan önemli uyarılar geldi. İç hastalıkları uzmanı Ebru Hacer, bu ilaçların kilo kontrolü, tip 2 diyabet ve karaciğer yağlanmasında etkili sonuçlar sağlanabileceğini ancak mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini söyledi.
2: Toplumda zayıflama iğneleri olarak bilinen iğneler tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kilo kontrolünde umut verici sonuçlar sağlamıştır. Ancak tabii bunların potansiyel yan etkileri göz önünde bulundurulduğunda tedavinin bir hekim tarafından başlanması ve izlenmesi önemlidir. Bu ilaçların en önemli yan etkileri bulantı, kusma, kabızlık, şişkinlik olabilir. İlk haftalarda bu şikayetler görülür fakat zaman içerisinde şikayetler azalacaktır. Bu ilaçlar genellikle sindirim sistemindeki GLP-1 ve GIP reseptör agonisti olarak etki ederler. Karaciğer yağlanmasında, kan şekerinin kontrolünde, kan lipitlerinin kontrolünde ve tansiyonun kontrolünde önemli sonuçlar elde edilebilir. Kullanımlarının takibinde düzenli kan testleri yapıyoruz. Başlamadan önce ilaçlara safra kesesinin, pankreasın ve göz muayenesinin tamamlanması gerekir. Uygun olan hastalara başlıyoruz. Haftada bir kez yapılıyor. Subküten olarak yapılır. Yani cilt altına, deri altına. Hastanın kendisi yapabilir bunu. Haftada bir düzenli kullanılır. İlaçlar bırakılınca kilo geri alınır mı? Evet, ilaçlar bırakınca kilo geri alınabilir. O nedenle sağlıklı beslenme alışkanlığına ve fiziksel aktiviteyi hastanın ilacı bıraktıktan sonra da devam ettirmesi gerekir. Klasik anlamda bu ilaçlar bir bağımlılık yapar mı? Hayır, klasik anlamda bir bağımlılık yapmaz. Mutlaka doktor kontrolünde bu ilaçların kullanılması gerekir. Sadece zayıflama iğnesi olarak algılanmamalıdır. Metabolik bozuklukları düzelten bir iğne olarak düşünülmelidir.
1: Türkiye'den Fransa'daki orman yangınlarına destek geldi. Tarımda Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'nın talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini açıkladı.
3: Avrupa'da günlerdir süren orman yangınlarına Türkiye'den bir destek daha geldi. Fransa'ya iki yangın söndürme uçağı gönderildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'nın destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini açıkladı. Yumaklı, daha önce İspanya'ya da iki yangın söndürme uçağı gönderildiğini hatırlattı. Yumaklı, Türkiye'nin ihtiyaç duyulduğunda destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Göreve giden ekiplere başarı diledi. Bu destekle Türkiye, Avrupa'daki orman yangınlarıyla uluslararası mücadeleye katkısını bir kez daha sürdürmüş oldu.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi. Silifke Mut Karayolu'nda meydana gelen kazada sürücü yaralanırken tırdaki 62 angus cinsi hayvandan çok sayıda telef oldu. Yaralanan ve çevreye kaçan hayvanlar için ekiplerin çalışması devam ediyor.
3: Mersin'in Silifke ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Çok sayıda hayvan telef oldu. Kazası

0: Silifke Mut Karayolu'nun orta ören mevkiinde meydana geldi. Virajı alamayan tır kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tırda bulunan 62 Angus cinsi büyükbaş hayvandan onlarcası telef oldu. Yaralanan ve çevreye kaçan hayvanlar için ekipler çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alındı.
1: İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. 7 ayrı örgüte yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen baskınlarda ise 4 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Soruşturma ise devam ediyor.
0: İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi. 7 ayrı suç örgütüne yönelik baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul merkezli olarak Bursa'yı da kapsadı. Baskınlar Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar'da gerçekleştirildi. Şüphelilerin genel güvenliği tehlikeye sokma, mala zarar verme, silah kanununa muhalefet ve tehdit suçlarına karıştıkları belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabancayla 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Mersin'in Erdem ilçesinde karettaların yuvalama alanına batık tekne vurdu. Fırtınayla sürüklendiği değerlendirilen teknenin yavrular için risk oluşturmaması amacıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.
0: Doğu Akdeniz'de etkili olan fırtına batık olduğu değerlendirilen eski bir tekneyi karettaların yuvalama alanına sürükledi. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki tekne Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata sahiline kıyıya vurdu. Bölge deniz kaplumbağalarının koruma altındaki önemli yuvalama alanlarından biri olarak biliniyor. Teknenin bulunduğu sahilde karettaların yumurta bıraktığı anlar da görüntülendi. İlk yuvalardan yavruların çıkmasınınsa bugünlerde beklendiği belirtildi. Yetkililer teknenin yavrular için risk oluşturmaması amacıyla kaldırılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.
2: Bildiğiniz üzere enstitümüz kıyıları karettaların doğal yumurtlama alanı ve dolayısıyla şu an tam yumurtalardan yavruların çıkıp denize ulaşma mevsimi. Dolayısıyla biz de bu batık teknenin bir an önce kaldırılıp yavruların güvenli ve sağlıklı bir şekilde denize ulaşması için gerekli girişimleri başlattık. En kısa sürede tekne sahilden kaldırılacak ve yavrular denize sağlıklı bir şekilde ulaşacak.
0: Batık teknenin fırtınayla birlikte kıyıya sürüklendiği değerlendiriliyor.
1: Mersin'in Günler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Dayıcık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan 4 helikopter, karadan ise çok sayıda ekip müdahale edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor.
0: Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangın Dayıcık Mahallesi Bozyörü mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan 4 helikopter, karadansa 14 arazöz, 5 su tankı ve 7 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, sıcak hava nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
3: Ya Poyraz nedeniyle bir elektrik direğindeki yine kablolardan çıkan bir sebep ya da yukarıda bir bahçe var, o bahçedeki bir ot yangınının devamı. Çok şükür ki buradaki Bozyeri mevkiindeki vadiye sıçramadan kontrol altına alındı. Lütfen, havalar çok sıcak, yangın konusu

Doğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden perde pilavının yapılış hikayesini ve püf noktalarını ustasından dinledik. Mersin farklı kültürlerin mutfak mirasına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Doğu mutfağının simge isimlerinden perde pilavının yapılışını, hikayesini ustamızdan dinleyeceğiz.

0: Şehmuz Usta'nın bize perde pilavını yaptı. Şimdi perde pilavının yapılışını, içinde kullanılan malzemeleri bizlere gösterecek. Gösterirken de anlatacak.
1: Evet, perde pilavı un, yoğurt, yumurta ve sıvı yağdan hamurumuzu yaptıktan sonra hamurumuzu dinlendirmeye bırakıyoruz. Yaklaşık bir 45 dakika bir dinlendiriyoruz. Bu arada biz pirincimizi yapmaya başlıyoruz. Pirinçte de baldo pirinç olması gerekiyor. Olmazsa olmaz. Tereyağıyla pişiriyoruz. Tuz, karabiber, ceviz, badem ve kuş üzümü. Tabii bizim Doğu yöresinde tek kişilik yenen bir yemek değil. Davetlerde ve düğünlerde daha çok ikram edilen bir yemekti. Perde pilavının da öyküsü var, güzel bir öyküsü var. Hamuru ailenin birliğini simgeliyor. Şu bademler ve dışarıda bulunan ceviz taneleri de ailenin fertleri birleştirdiğini anlatıyor. Kuş üzümü ile karabiber de ailenin içindeki acı ve tatlıyı simgeliyor. Bunda önemli olan da pişiriminde hamurun ince olması ve kıtır olması. O ısı ayarını iyi yapmak lazım. Fazla olursa hem acı olur hem yanar. Az da pişerse bu sefer hamur kalır. Onun için ısı çok önemlidir. Onu iyi pişirmek lazım.

0: Mersin'de mahalleler arası futbol turnuvasında gergin anlar yaşandı. Ercanli'de Tabureli ve Türbe mahallelerinin takımları arasında oynanan maçta çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sahaya giren jandarma ekipleri tarafları ayırdı.
1: Mersin'de mahalleler arası futbol turnuvasında maç bir anda karıştı. Oyuncuların kavgasına jandarma müdahale etti. Erdemli ilçesinde Tapureli ile Türbe mahallelerinin takımları arasında oynanan karşılaşmada bir pozisyonun ardından tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda jandarma ekipleri sahaya girerek tarafları ayırdı. Hakem ise iki futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Mücadeleyi Türbe Mahallesi 1-0 kazandı. Yaşanan olayın ardından iki takım da disipline sevk edildi.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
4: Reklam tanıtım. Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busa Mom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri araştırmasında geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Kentin başarısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamını destekleyen uygulamaları önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Büyükşehir'in Adres Dijital Kütüphane mobil uygulama projesi ile Mersinler binlerce kitaba mobil cihazları üzerinden kolayca ulaşabiliyor. İçerisinde 400'ün üzerinde yayın evine ait 30 bin yayının bulunduğu uygulamada kullanıcılar okudukları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyor, okuma listeleri oluşturabiliyor, not alabiliyor ve okuma geçmişlerini arşivleyebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ağustos ayı kayıtları başladı. Yenişehir, Halkent, Hal ve Tırmıl şubelerinde Ağustos ayı boyunca yabancı dil, saç kesimi, manikür, pedikür, öz bakım, makine bakım onarımı, çelik kaynakçısı ile mobilya imalat ve montajı gibi alanlarda ücretsiz eğitim verilecek. 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan başvurular mersin.mercek.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajlar yoğun ilgi görüyor. Çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken büyükşehir plajları, şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini, kafe ve dinlenme alanları gibi hizmetleri vatandaşların kullanımına sunuyor. Büyükşehir'e bağlı plajlardan Susanoğlu'nda 2 ve Kız Kalesi'nde 2 olmak üzere 4 tanesi mavi bayrağa sahip. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan Yaz Okulu'nun Ağustos ayı programı açıklandı. Astronomi ve uzay bilimleri, temel bilimler, deniz bilimleri, iklim ve çevre, robotik kodlama ile minik mucitler atölyesinin yer alacağı yaz okulundan okul öncesi ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri katılabiliyor. 2 hafta süren programlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için telefonlar 0531-992-6015 ve 0531-992-7980. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde hal ve sanayi esnafına limonata ikramı yapıldı. Limonatalar vatandaşlara serin bir mola olurken emeğin yoğun olduğu bölgelerde büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi 2021 yılından bu yana sürdürdüğü limonata ikramları kapsamında toplam 163 bin bardak limonatayı vatandaşlarla buluşturdu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli hızlı tren projesinde test sürüşlerinin yakında başlayacağını duyurdu. Projeyle seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Forex dolandırıcılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Kararda derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. İstanbul'da kundaklama ve kurşunlama olayını gerçekleştiren kişileri takip eden polis, ikisi kadın, 7 şüpheliyi Bodrum'da gözaltına aldı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede Blok 3 sahne adını kullanan Hakan Aydın'a saldırı hazırlığında oldukları belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgelerinde tsunami uyarısı verildi. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 20-26 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 662 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından hazırlanan Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Mersin'de fırtınada batık olduğu değerlendirilen yaklaşık 10 metrelik eski bir tekne, deniz kaplumbağalarının koruma altındaki yuvalama alanının

0: anda kıyıya vurdu. Yetkililer teknenin sahilden kaldırılması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Mersin merkezli bir Türk şirketine ait olan ve 19 Temmuz'da Odessa açıklarında Rus füzeleriyle vurulan Mısır yüklü Golden Leo kuru yük gemisi aldığı hasar ve su alması nedeniyle bir hafta sonra Karadeniz'de tamamen battı. Saldırıda gemide bulunan 9 kişi hayatını kaybetmişti. ÇBK Mersin kulüp tarihindeki önemli başarılarda büyük pay sahibi olan baş antrenör Ekrem Memnun'la yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp tarafından yayımlanan veda mesajında takıma Euro Cup Women şampiyonluğu kazandıran deneyimli teknik adama emekleri ve kulübe sağladığı değerli katkılar için teşekkür edildi. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Ayva Gediği Mahalleler Arası futbol turnuvasında grup maçları tamamlandı. Son 16'da 1 Ağustos Cumartesi günü Burhan Çavuşlu, Karaca İlyas, Cerit Kavaklı, Pınar Bekir Alanı, Camili Güzel Yayla ile karşılaşacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yatak, baza, başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak, baza, başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece

0: 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Allah'ım, Allah'ım.
1: Reklam kazandırır.

0: Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark et.

0: yetmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması'nda geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Kentin başarısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamını destekleyen uygulamaları önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Büyükşehir'in Adres Dijital Kütüphane Mobil Uygulama Projesi ile Mersinler, binlerce kitaba mobil cihazları üzerinden kolayca ulaşabiliyor. İçerisinde 400'ün üzerinde yayın evine ait 30 bin yayının bulunduğu uygulamada kullanıcılar okudukları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyor, okuma listeleri oluşturabiliyor, not alabiliyor ve okuma geçmişlerini arşivleyebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ağustos ayı kayıtları başladı. Yenişehir, Halkent, Hal ve Tırmıl şubelerinde Ağustos ayı boyunca yabancı dil, saç kesimi, manikür, pedikür, öz bakım, makine bakım onarımı, çelik kaynakçısı ile mobilya imalat ve montajı gibi alanlarda ücretsiz eğitim verilecek. 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan başvurular mersin.mercek.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajlar yoğun ilgi görüyor. Çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken büyükşehir plajları, şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini, kafe ve dinlenme alanları gibi hizmetleri vatandaşların kullanımına sunuyor. Büyükşehir'e bağlı plajlardan Susanoğlu'nda 2 ve Kız Kalesi'nde 2 olmak üzere 4 tanesi mavi bayrağa sahip. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan Yaz Okulu'nun Ağustos ayı programı açıklandı. Astronomi ve uzay bilimleri, temel bilimler, deniz bilimleri, iklim ve çevre, robotik kodlama ile minik mucitler atölyesinin yer alacağı yaz okulundan okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabiliyor. 2 hafta süren programlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için telefonlar 0531-992-6015 ve 0531-992-7980. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde hal ve sanayi esnafına limonata ikramı yapıldı. Limonatalar vatandaşlarımızın

0: araçlara serin bir mola olurken emeğin yoğun olduğu bölgelerde büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılından bu yana sürdürdüğü limonata ikramları kapsamından toplam 163 bin bardak limonatayı vatandaşlarla buluşturdu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.

0: Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nde test sürüşlerinin yakında başlayacağını duyurdu. Projeyle seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Forex dolandırıcılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Kararda derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. İstanbul'da kundaklama ve kurşunlama olayını gerçekleştiren kişileri takip eden polis, ikisi kadın, 7 şüpheliyi Bodrum'da gözaltına aldı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede Blok 3 sahne adını kullanan Hakan Aydın'a saldırı hazırlığında oldukları belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı bölgelerinde tsunami uyarısı verildi. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 20-26 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesilmiş

0: kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 662 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından hazırlanan Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri araştırmasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Mersin'de fırtınada batık olduğu değerlendirilen yaklaşık 10 metrelik eski bir tekne deniz kaplumbağalarının koruma altındaki yuvalama alanında kıyıya vurdu. Yetkililer teknenin sahilden kaldırılması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Mersin merkezli bir Türk şirketine ait olan ve 19 Temmuz'da Odessa açıklarında Rus füzeleriyle vurulan Mısır yüklü Golden Leo kuru yük gemisi aldığı hasar ve su alması nedeniyle bir hafta sonra Karadeniz'de tamamen battı. Saldırıda gemide bulunan 9 kişi hayatını kaybetmişti. ÇBK Mersin kulüp tarihindeki önemli başarılarda büyük pay sahibi olan baş antrenör Ekrem Memnun'la yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp tarafından yayımlanan veda mesajında takıma Euro Cup Women şampiyonluğu kazandıran deneyimli teknik adama emekleri ve kulübe sağladığı değerli katkılar için teşekkür edildi. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Ayva Gediği Mahalleler Arası futbol turnuvasında grup maçları tamamlandı. Son 16'da 1 Ağustos Cumartesi günü Burhan Çavuşlu, Karaca İlyas, Cerit Kavaklı, Pınar Bekir Alanı, Camili Güzel Yayla ile karşılaşacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de

0: Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Tarım ve Orman
1: İçer Gündemi başlıyor.
0: Yumaklı daha önce İspanya'ya da iki yangın söndürme uçağı gönderildiğini hatırlattı. Yumaklı Türkiye'nin ihtiyaç duyulduğunda destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Göreve giden ekiplere başarı diledi. Bu destekle Türkiye Avrupa'daki orman yangınlarıyla uluslararası mücadeleye katkısını bir kez daha sürdürmüş oldu.
2: Evet, Mersin'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi. Çok sayıda hayvan maalesef telef oldu.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Çok sayıda hayvan telef oldu. Kaza Silifke-Mut Karayolu'nun Orta Ören mevkiinde meydana geldi. Virajı alamayan tır kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tırda bulunan 62 Angus cinsi büyükbaş hayvandan onlarcası telef oldu. Yaralanan ve çevreye kaçan hayvanlar için ekipler çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alındı.

0: Karadenizlerin yuvalama alanındaki kıyıya batık tekne vurdu. Doğu Akdeniz'de etkili olan fırtına batık olduğu değerlendirilen eski bir tekneyi karadenizlerin yuvalama alanına sürükledi.
1: Doğu Akdeniz'de etkili olan fırtına batık olduğu değerlendirilen eski bir tekneyi karettaların yuvalama alanına sürükledi. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki tekne Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata sahiline kıyıya vurdu. Bölge deniz kaplumbağalarının koruma altındaki önemli yuvalama alanlarından biri olarak biliniyor. Teknenin bulunduğu sahilde karettaların yumurta bıraktığı anlar da görüntülendi. İlk yuvalardan yavruların çıkmasınınsa bugünlerde beklendiği belirtildi. Yetkililer teknenin yavrular için risk oluşturmaması amacıyla kaldırılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.
2: Bildiğiniz üzere enstitümüz kıyıları karettaların doğal yumurtlama alanı ve dolayısıyla şu an tam yumurtalardan yavruların çıkıp denize ulaşma mevsimi. Dolayısıyla biz de bu batık teknenin bir an önce kaldırılıp yavruların güvenli ve sağlıklı bir şekilde denize ulaşması için gerekli girişimleri başlattık. En kısa sürede tekne sahilden kaldırılacak ve yavrular denize sağlıklı bir şekilde ulaşacak.
1: Batık teknenin fırtınayla birlikte kıyıya sürüklendiği değerlendiriliyor.
0: Mersin'deki orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
1: Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangın Dayıcık Mahallesi Bozyörü mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan 4 helikopter, karadansa 14 arazöz, 5 su tankı ve 7 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, sıcak hava nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
3: Ya Poyraz nedeniyle bir elektrik direğindeki yine kablolardan çıkan bir sebep ya da yukarıda bir bahçe var. O bahçedeki bir ot yangınının devamı. Çok şükür ki buradaki Bozyeri mevkiindeki vadiye sıçramadan kontrol altına alındı. Lütfen, havalar çok sıcak. Yangın konusunda, orman yangını konusunda hassas davranalım.
0: Evet, gerçekten hava sıcaklığı arttıkça orman yangını tehlikesi beraberinde artıyor. Herkesin, bütün vatandaşların çok dikkatli davranması gerekiyor. Özellikle ormanlık alanlara girerken. Evet, güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyorlar. Kilis merkezli 3 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.
1: Kilis merkezli 3 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı. Kilis, Gaziantep ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin DAEŞ adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü sınır dışı edildi. 4 kişi serbest bırakıldı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 7 şüpheli tutuklandı. Emniyet, terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
0: Evet, Sakarya'da 11 aylık bir bebeğin çöp konteynerinin yanında bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın ardından kaçan baba aranıyor.
1: Sakarya'da 11 aylık bebeğin çöp konteynerinin yanında bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın ardından kaçan baba aranıyor. İddiaya göre ayrı yaşadığı eşine çocuklarını emanet eden anne, bebeğinin evinin önündeki çöp konteynerinin yanına bırakıldığını öne sürerek polise başvurdu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde bebeğin vücudunda

0: Harp izleri tespit edildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ayrıca eşi tarafından darp edildiğini de iddia etti. Polis olayın ardından kaçan babayı yakalamak için çalışma başlatırken soruşturma sürüyor.
1: Nasıl bir baba, akıllara zarar. Evet. İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi. 7 ayrı suç örgütüne yönelik baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi. 7 ayrı suç örgütüne yönelik baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul merkezli olarak Bursa'yı da kapsadı. Baskınlar Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar'da gerçekleştirildi. Şüphelilerin genel güvenliği tehlikeye sokma, mala zarar verme, silah kanununa muhalefet ve tehdit suçlarına karıştıkları belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabancayla 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Çal gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: İçer gündemi devam ediyor.
4: İran'la ilgili de konuşan Trump, görüşmelerin sürdüğünü belirterek anlaşma sağlanamaması halinde yeniden askeri seçeneğin gündeme gelebileceğini söyledi.
5: İsrail yönetimi ısrarla Türkiye ile ABD arasında bir gerginlik yaratmanın çabası içerisinde olmuştu ve F-35 uçaklarının alımı ile ilgili de bu mücadelesine devam ediyor. Fakat ABD Başkanı Donald Trump beni ilgilendirmiyor mesajı verdi. Evet, Japonya'ya geçelim. Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı kesimleri için tsunami uyarısı yapıldı.
4: Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından kıyı kesimleri için tsunami uyarısı yapıldı. Sarsıntı Kumamoto'nun yanı sıra Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka ve Saga eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 48 bin hanede geçici elektrik kesintisi yaşandı. Bazı bölgelerde maddi hasar oluştu. Yetkililer nükleer santrallerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.
6: İçer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
5: Sun TV Haber Merkezi'nin hazırladığı İçer Gündemi'ni sunduk. İyi akşamlar.
3: İçer Gündemi sona erdi.

gel benim ol. Yine kalbime gir. Yerin hazır benim yanımda. Bilirsin özlerim. Bilirsin beklerim. Benim bitmez yıllarım. Ben hep seninle yaşarım. Sor bu akşamlar. Ne olur gel.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri araştırmasında geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en öğrenci dostu ikinci kenti oldu. Kentin başarısında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamını destekleyen uygulamaları önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Büyükşehir'in Adres Dijital Kütüphane mobil uygulama projesi ile Mersinler binlerce kitaba mobil cihazları üzerinden kolayca ulaşabiliyor. İçerisinde 400'ün üzerinde yayın evine ait 30 bin yayının bulunduğu uygulamada kullanıcılar okudukları kitaplara kaldıkları yerden devam edebiliyor, okuma listeleri oluşturabiliyor, not alabiliyor ve okuma geçmişlerini arşivleyebiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ağustos ayı kayıtları başladı. Yenişehir Halkent, Hal ve Tırmıl şubelerinde Ağustos ayı boyunca yabancı dil, saç kesimi, manikür, pedikür, öz bakım, makine bakım onarımı, çelik kaynakçısı ile mobilya imalat ve montajı gibi alanlarda ücretsiz eğitim verilecek. 31 Temmuz'a kadar devam edecek olan başvurular mersin.mercek.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajlar yoğun ilgi görüyor. Çevre temizliği, deniz suyu kalitesi, erişilebilirlik olanakları ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken büyükşehir plajları, şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini, kafe ve dinlenme alanları gibi hizmetleri vatandaşların kullanımına sunuyor. Büyükşehir'e bağlı plajlardan Susanoğlu'nda 2 ve Kız Kalesi'nde 2 olmak üzere 4 tanesi mavi bayrağa sahip. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan Yaz Okulu'nun Ağustos ayı programı açıklandı. Astronomi ve uzay bilimleri, temel bilimler, deniz bilimleri, iklim ve çevre, robotik kodlama ile minik mucitler atölyesinin yer alacağı yaz okulundan okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri katılabiliyor. 2 hafta süren programlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için telefonlar 0531-992-6015 ve 0531-992-7980. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde hal ve sanayi esnafına limonata ikramı yapıldı. Limonatalar vatandaşlara serin bir mola olurken emeğin yoğun olduğu bölgelerde büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi 2021 yılından bu yana sürdürdüğü limonata ikramları kapsamından toplam 163 bin bardak limonatayı vatandaşlarla buluşturdu. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Evet, iyi akşamlar değerli izleyenler.
1: Bir Ölümlü Bolu Spor özel programda Yaşayan Efsaneler programında tekrar birlikteyiz.
0: Bu akşamki Yaşayan Efsaneler konuğumuz Mersin'in deneyimli kalecilerinden, tecrübeli kalecilerinden Mersin'in gururu, benim açımdan çok değer verdiğim, çok kıymetli hocam Mehmet Aras, hoş geldin.
2: Sağ olun hocam.
0: Nasılsınız hocam?
2: İyi şükürler hocam. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bizi de buraya davet ettiğiniz için, bizi bu efsaneler grubuna dahil ettiğiniz için size ve Çel TV'ye çok teşekkür ederim.
0: Evet, döneceğiz hocam. Öncelikle tabii ki hocamla bir ilk dakikalar bir Mersinlik mağdur konuşacağız. Onun da futbolda, sporda, Mersin'de emeği çok. Onun da duygu ve düşünceleri bizim için, Mersin için önemli, kıymetli. Hocam, Mersinlik mağdurunda gelişmeler oldu.
2: Evet.
0: Genel kurul yapıldı. Genel kurulda 24'ünde yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde bir genel kurul yapıldı. Genel kurulda oylamayla Murat Altındere ve yönetimi seçildi. Evet. Güzel bir atmosfer oldu. Son yılların en güzel bir toplantısıydı. Ben gittim, bizzat oradaydım. Bayağı coşkulu bir şeydi. Siz de bunu yakından takip ediyorsunuzdur. Neler düşünüyorsunuz? Nasıl olur bu Mersin'in durumu?
2: Şimdi heyecanı ben taraftarlarda da görüyorum. Paylaşımlarda da görüyorum. Şimdi yeni başkan yeni bir heyecan, yeni bir hava getirdi. Görüntü o. Bunun yanında Allah yardımcısı olsun. Yani geçmişten gelen kötü günler, kötü şeyler vardı. Hani inşallah bunları da çözüyor, bitiriyor anladığım kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. Ki bence en güzel yaptığı iş Mersinli hocalar, Mersinli çocuklar. Bu benim çok hoşuma gitti. Mersinlere sahip çıktı. Şu an kurulan tüm ekip, Cemal, Sergen, Gürsoy, Orhan, bunlar Mersin'in çocuklar, Mersin'in evlatları. Bunlar sürekli buradalar. Bunların bir yere gitme şansı yok. Bu memleket için, bu takım için, bu şehir için ellerinden gelen her şeyi en üst seviyede yapacaklar. İnanıyorum ve başarılı olacaklar. Zaten geçen sene Silifke'de yaptığı başarılar ortada. Gürsoy'un da ekibinin de. İnşallah Allah yar ve yardımcılar olsun. Ateşten bir gömlek giydi. Başkan da, ekip de inşallah alınan akıyla komple çıkacaklardır. Ben inanıyorum. Bütün kalbimizde, sevgimizde, her şeyimizde Mersin Mayıs'ıyla beraberdir.
0: Yani şimdi sizin bu takımın, yönetimin bu teknik kadroyla Mersin'e bir hava yarattı mı?
2: Hocam ben görüyorum şu an. Paylaşımlardan daha çok görüyorum. Yani inanılmaz bir heyecan, bir istek, bir duygu var şu an. Yani bunu görüyorum. Herkesin paylaşımları, ki başkana inanılmaz derecede bir inanç, bir güven var. Hani çok şahsen tanımıyorum. İsim olarak biliyorum ama hani getirdiği hava şu an çok güzel. Kurduğu ekip çok güzel. Şu an bazı transferler de açıklanıyor ki bir Sertaç benim de öğrencimdir, çok sevdiğim bir kardeşimdir. Olması gereken yere geri geldi, kaptan geri döndü. Yani Sertaç'ın bile gelmesi, tekrar gelmesi bir hava yarattı. Yani başkanın o gücü var demek ki. Sertaç'ı da getirebiliyorsa, ki Sertaç ben şahidim yani, birkaç çok iyi transfer teklifleri vardı. Geçen şeyden gördüm. Hani Sertaç'ı bağlayabildiyse buraya, alabildiyse başkan, çok güzel bir iş yapmış.

0: diyorum.
1: Genel kurula ben gittim. Evet. Genel kurulda Murat Altındere'nin çok güzel bir konuşması oldu. Yönetimi orada 12-13 bir yönetim oluştu. Tabii ki bu yönetim şu an geçici bir yönetim gibi.
0: Evet.
1: 2 ay içinde tekrar bir yönetim yapılacak. Bu yönetimde 20 kişiyle oluşacak. Bu kalıcı bir yönetim. Bu geçici bir yönetim gibi görünüyor. Orada tabii ki yönetim içinde çok değerli insanlar var. Yalnız Murat Altındere'nin orada birkaç cümlesi benim çok hoşuma gitti. Olması gereken şey, Mersin İdman Örgütü'nün şimdiye kadar hukuk departmanı yok.
0: Evet.
1: Şöyle dedi, kulübe bir tebliğ yapılıyor, ilamsız tebliğ, icra iflas kanununda ilamsız tebliğ derler. Buna 7 gün içinde itiraz etmedin, takip kesinleşir, kulübün hanesine borç olarak yazar.
0: Evet.
1: Bununla ilgili bir avukatını görevlendirmiş, 5'e kadar diyor kendi işlerini yapacaksın, 5'ten sonra da hiç ücreti mukabil bir para karşılığı olmadan geleceksin, Mersin İdman Kulübü'nü işlerini yürüteceksin. Yani Mersin İdman'da gelen bir tebligat, oradaki görevli alıyor, tebligatı oraya atıyor, itiraz süresini geçiyor. İtiraz süresini geçti, bir borç kesinleşiyor. Böyle kesinleşen borçların miktarı 2 milyon.
0: Yani
1: itiraz edilecek borçlar, evet, edildiği zaman ödenmeyecek. Yani öyle borç çok yani. Futbolcu bir ay, 2 ay burada kalmış, icraya vermiş. Bir hikaye kalmış, icraya vermiş. Oynamamış bile.
0: Öyle hocam. Ben bir, siz de Mersin Ordu birincilikteyken bu titaların zamanında sen benim yöneticimdin. Ben de bir 5-6 haftalık bir çalışmam oldu. Hani senin çabalarını da gördüm orada. Neler olduğunu da gördük. Ne kadar boşluklar vardı ki bildiğim kadarıyla sen bu boşluklardan dolayı çok rahatsızdın.
1: Çok
0: rahatsızdın. Ondan dolayı ayrılmıştın. Öyle hatırlıyorum. Hani başkanın da hukukçu olması, bu konulara hakim olması Mersin Meydanı'nın birçok şeyi artıya çevirecektir. Kazanç sağlayacaktır mutlaka.
1: Şimdi bir de orada borç hanesini yazdılar. Ekrana getirdiler. Derev'in borcundan 700 bin euro indirim yapmışlar. Büyük rakam.
0: Büyük
1: 700 bin euro. Şu anda Mersin Meydanı'nın net borcu yönetim açıkladığı başkan 152 milyon. Borç değil hocam. Bak 152 milyon Mersin için borç değil. Sizce?
0: Hocam, şimdi başkanın hani maddi mali durumu nedir? Çok bilmiyorum ama 152 milyon Mersin için hatırlayın abi, bir canlı bağlantıyla ne kadar para toplanmıştı geçmiş dönemde.
1: Evet.
0: Yani başkana güvenip de herkes kimse de şeyi sermeyecek. Mutlaka bu konularda başkana destek olanlar, destek olması gerekenler, şehir büyükleri, ileri gelenleri, kurumları yani şu borcu kapatıp başkanın elini rahatlatacak bir pozisyona getirmeliler. Tabii ki başkan cebinden harcayacak, cebinden bir şeyleri gidecek ama yani burada sadece başkanla olmaz. Mutlaka şehrin bir destek.
1: Şöyle açıklayayım onu size. Zaten bu konuya Murat Altındere Sayın Valinin desteği olmadan,
0: evet,
1: Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçen'in desteği olmadan, Tarsus Organize Sanayi Başkanı Sabri Teknik'in desteği olmadan yola çıkmazdı. Onlardan gerekli desteği aldı. Hadi dedi sen git, biz arkandayız dedi. Bir oluşumu yap bakalım.
0: Ne güzel.
1: Bir oluşumu yap, bir kadronu kur, bir transferlere başla. Ondan sonra biz size önünüzü açacağız. Gerek MIP'den, gerek NİT'lerden, gerek organizelerden, gerek ticaret odasından, gerek büyükşehirden veya ilçe belediyelerden. Mesela Yenişehir Belediyesi tesislerini vermiş. Altyapı kurulduğu zaman gel demiş tesislerimi kullan demiş. Korosa demiş gel tesislerimi Koray'ı kullan demiş. Şimdi Aziz Sancar yukarıda tesis var. Otlar büyümüş bilmem ne olmuş. Oralar tekrar toparlanacak.
0: Yazık.
1: Bir şey başlayacak yani. Bir de şu var. Burada Mersin Meydanı konusunu kapatalım. Sosyal medyada MİL diye bir sayfa var.
0: Evet.
1: O sayfadan yapmayın arkadaşlar ya. Lütfen ya. Hocalara saldırmayın ya. Yamal Koç kimdir? Orhan kimdir? O kimdir? Bu kimdir? Bunları yapmayın. Bunlar Mersin değerleri ya. Bak sevmiyorsanız bile saygı duyacaksınız. Bak sevmeseniz bile saygı duyacaksınız. Çünkü o da size saygı duyacak. Eleştirebilirsiniz. Ama ben şimdi geleceğim sosyal medyada Mehmet Taras'a. Mehmet Taras kim? Bu böyle bir laf, böyle bir üslup olamaz.
0: Hocam

0: Şimdi şöyle bir şey var. Cemal Koç'un açı bir geçmişine, mazisine baksınlar. Orhan'ın bir mazisi, Gürsoy'un mazisine.
1: Ama seversin sevmesin değil mi?
0: Şimdi hocam benim akademim var biliyorsun. Ben elimden geldiği kadar eskilerimizi, büyüklerimizi, abilerimizi oraya getiriyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini hiç bilmez. Tanıtıyoruz. Bakın bu bizim efsanelerimiz. Biz bunları seyrederek büyüdük. Levent Arıkdoğan'dan, Nasır Hoca'lar, Atıf abiler, Kaleci İbrahimler. Hepsini ben tek tek getiriyorum. Çocuklarla tanıştırıyorum. Öğretiyorum. E şimdi bunu yazan arkadaş mutlaka bilmiyordur. Cemal'i de, Orhan'ı da, Gürsoy'u da, Sergen'in de geçmişini bilmiyordur. Çok basit. TFF'ye girersin. Bakarsın. Gelmişi, geçmişi nedir bu adamın?
1: Hocam, Cemal, Cemal, bak lafını kesin. Çok iyi biliyor. Hesap başka.
0: He, başka hesapları varsa başka şey diyemem.
1: Başka hesapları.
0: Yarın ben gelsem, ki bak ben şey değil, yani ben en üstleri de gördüm, en altları da gördüm. Hesap başkaysa, Mourinho da gelse bir şey bulacaklar o zaman. Hesap başkaysa.
1: Yani.
0: Yani.
1: Hesap
0: hocam,
1: başka, dert
0: başka. Takılmayacaksın hocam, biliyorsun sen
1: tabii
0: tecrübelisin.
1: İşine bakacaksın hocam. Herkes, hiç takılırsan bunlara.
0: Yani şimdi şu memlekete ağzınla kuş tutsan da kuş zaten uçamıyordu diyecek.
1: Yıllardan beri futbol oynadın. Kalecilik yaptın, hatalı gol yedin, tribünde yuvarlıyorlar. Duyuyor musun?
0: Hocam,
1: duyarsan,
0: duymamazlıktan gelecek.
1: Duyarsan ne olur? Koptu, film kopar orada.
0: Aynen öyle hocam.
1: Kalecilik yapamazsın.
0: Aynen öyle hocam.
1: Evet, Mersin İtman adına başarılar dilerim. İçer TV, San TV ekranlarından Ön Libero Spor programı, özel Yaşayan Efsaneler programındayız. Konuğumuz Mersin efsanelerinden Mehmet Taras. Mehmet hocam, şöyle başlıyoruz. Mehmet Taras kimdir? Evli, kaç çocuk babasıdır?
0: Hocam 1970 Sağlık Mahallesi. Yani 23 evler diye bilir herkes. 23 evler doğumluyum. İki çocuğum var. Şükür ikisi de, bu kızım da bu sene bitirdi. Oğlum da bitirdi. İşlerini, güçlerini başlarına aldılar, oturdular, işlerini yapıyorlar. İlk futbol kulübüm.
1: Oraya geleceğiz yavaş yavaş. Mesela Mehmet Taras kimdir dedik. Futbola girme. Kendi seyirciler senin işte nerede doğdun, ne yaptın, çocuk
0: ya, onlara da çok kendimi anlatmayı çok sevmiyorum.
1: Ama bizim gençler çok ne
0: sevmiyor. Şimdi şöyle, iki çocuk babasıyım. Bir kızım, bir oğlum var. İkisi de üniversiteyi bitirdiler. İşlerini, güçlerini başına geçtiler, oturdular. Onların bir geleceklerini biraz da olsa kurduk, hazırladık. Biraz daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Doğma büyüme Sağlık Mahallesi.
1: Sağlık Mahallesi.
0: Orada. Gençliğim de orada geçti. Yani son 10 yıldır Mezitli'de oturuyorum ama hala bağım, köküm her yer Sağlık Mahallesi, 23 evlerdir.
1: Peki Mehmet Taras futbola kaç yaşında başladı?
0: Hocam ben 11-12 yaşındaydım. Doğan abiyi bilirsin bizim. Kuru Doğan diye geçer. Beni bir turnuvada seyretmiş.
1: Doğan Duru Türk değil mi?
0: Duru Türk. Yani biz onu herkes Kuru Doğan diye
1: bilir. Kuru Doğan diye bilirler. Bir de Hataylı Doğan var.
0: O ayrı. İkisi ayrı. Biri işte Kuru Doğan, biri Hataylı Doğan.
1: Bir şöyle bir şey açabilir miyiz? Şimdi Kuru Doğan.
0: Hataylı Doğan.
1: Hataylı Doğan. Bir şeye geleceğim. Mesela boylu postlu olduğu için bir de Deva Murat derler.
0: Yani, o ayrı.
1: Yani,
0: o
1: şimdi
0: ayrı
1: şöyle Deva derken yani ya, şeyli, heybetli olduğu için.
0: Aynen,
1: değil mi?
0: Aynen.
1: Böyle isimler, lakaplar vardı. Ama eski kötü lakap değil.
0: Eski öyleydi.
1: Böyle kötü bir lakap yok. Mesela yıllar önce ne vardı? Çinli Mehmet vardı.
0: Aynen.
1: Mesela derlerdi böyle.
0: Bulgar Mehmet.
1: Bulgar Mehmet. Mesela Mehmet desen gider bilmez. Ya. Ama Bulgar desen...
0: İşte hani eski, şimdi gençler değil de biz eskiler anca öyle şey yaparız.
1: Öyle.
0: Yani bunlar bizim geçmiş anılarımız. Mesela seninle ilk benim şey anım... Yani ben hayatımın en kötü gollerin birini, yediğim gollerin birini senin yönettiğin bir maçta yedim. Tevfik Sırgül Stadı'nda İçespor Köy Hizmetleri maçı. O zamanlar YS'ydi.
1: YS'ydi evet.
0: Mesela seni ben hep onunla hatırlarım. Orta sahadan bir gol yemiştim. Hakem sendin.
1: Ben de şaşırdım bu kadar yapıyorlar.
0: Mesela İbrahim abi vardı. Trafik polisi vardı. İbrahim evet. Değil mi adam?
1: İbrahim Şener.
0: Yani bunlar bizim abilerimiz, geçmişimizdeki evet. Sevdiğimiz, hani bugünleri andığımız insanlar. Yani seninle bağımız hiç kopmadı.
1: Evet.
0: Hani 50 yıldır neredeyse İçespor'dan, hizmetlerinden bu tarafa doğru hep geldik. Yani Mersin'i sevdik, Mersinler bizi sevdi. Ha ben Mersin'e çok fazla hizmet edemedim. Sadece bir 5 haftalık antrenörlük geçmişim oldu. Benim futbol hayatım hep dışarıda geçti. Hem yani şehirde isim olarak beni tanırlar ama birçok yerde böyle mesela oturduğum yerde böyle adım geçer, beni tanımaz.

0: sima olarak, şey olarak tanımazlar.
1: Evet, 11-12 yaşında başladınız dediniz.
0: Yani orada Doğan abi, ben işte bir kan merkezi vardı eskiden, hatırlarsın.
1: Biliyorum o eskiden.
0: Turnuvada Cengiz Topa. Aynen, Cengiz Topa'yla yan yana. Rasmus vardır onun kardeşi. Evet. Onlar beni elimden tuttular, köy hizmetlerine götürdüler. İlk hocam Basri Hoca, Basri Temel. Allah razı olsun yani. Benle küçüktüm mesela, o zamanki kadro, A takım kadrosu efsane bir kadroydu. 13-14 yaşında ben o kadronun içerisinde oldum. Bana şans verdi, oynadı ki ben hani Basri Hoca'nın o bana verdiği güvenle, abiler bana çok abilik
1: o
0: yaptılar.
1: O sizin dediğiniz yıllarda Mersin'de fazla amatör takım yoktu. 6-7 tane vardı.
0: Çok kalite vardı.
1: Mahallilikler vardı.
0: Aynen. Biz Türkiye finallerine gitmiştik o kadroyla. Basri Hoca, mesela işte Doğan, Hataylı Doğan, Kuru Doğan, Cahit abiler, Kaleci Bülentler. Müthiş bir kadro vardı. Yani Mersin'de efsane bir kadroydu. Beni kadronun içerisine sağ olsun Basri Hocam genç yaşta bana güvendi. Zaten o dönem milli takıma çağrıldım. Ondan sonra futbol hayatım ilerlemeye başladı.
1: Evet Ezel Bey, o atmış olduğum videoları bir sırayla verelim bir. Onun üzerine konuşalım hocamla bir bakalım. Hocam bakalım videoları üzerinde ne konuşacağız, neler konuşacağız. Evet hocam.
0: Bu kızım.
1: Ses de varsa.
0: Bir ay önce mezun oldu.
1: Mezun oldu kızınız.
0: Evet. Okulu bitirip bitmez de iyi bir firmada reklam tasarım uzmanı olarak işe başladı.
1: Reklam tasarım uzmanı olarak. Evet. İki çocuğunuz var. Bir oğlan, bir kız.
0: Oğlum da burada. O da aynı kızımla aynı olduğu firmada.
1: Evet.
0: Orada çalışıyor. Ha, bu benim manevi kızım.
1: Bayan Kaleci.
0: Yağmur. 2014'lü. Hocam çok yetenek. Senin Mahmut şeyin, Mert'in, bana gönderdiğin Mert'in kız versiyonunu düşün.
1: Öyle diyorsunuz.
0: Aynen.
1: Zaten belli hocam ya.
0: Hocam buna ben hedef koydum. Galatasaray, üç büyükler, milli takım olmazsa bunu hakkımı helal etmeyeceğim.
1: O kadar iddialısın.
0: Çok, çok. Fiziği falan da çok iyi. Algısı çok iyi. Çok çabuk kapıyor. Şimdi hani yaş itibarıyla biraz kilo problemi var. Yaş itibarıyla çok kiloya takılmıyoruz. Atar.
1: Hele mesela, Mehmet Taras gibi hocası varsa.
0: Çalışıyor çocuk. Allah Allah. Çok ezberli. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Mesela senin bana tavsiye ettiğin, gönderdiğin Mert. O da işte şu boy sorununu halledersek.
1: Boy sorunu değil mi?
0: Koy orta saha oynasın.
1: Değil mi?
0: Müthiş ayakları var. Müthiş tekniği var. Bak diyorum, koy orta saha oynasın.
1: Hocam be. Şu kadar anlıyorum ben futboldan.
0: Hocam bak
1: şimdi. Şu kadar anlayayım ya.
0: Şu kadar dediğim değil. Yani ben 56 yaşındayım. Sen benim maçlarımı yönettin. Ben senin çocuğuna hani şu kadar dedin, sen rahat 50 yıldır bu işin içerisindesin.
1: Bilmiyorum.
0: Bir göz var. Mesela bu sene Yenişehir'de oynadı Mert. Müthiş memnunlar. Müthiş memnunlar. Zaten ligi de çok az bir golle bitirdi. Bu da bizim akademinin sevgilisi.
1: Hey, bu çok hoşuma gitti ya bu çocuk. Gördün mü?
0: Hocam biraz bununla biraz takılsan biraz.
1: Değil mi? Çok sempatik geldi bana.
0: Acayip acayip. Ya hocam.
1: Ya resimden ben böyle hocam ya.
0: Çok istekli, çok arzulu.
1: Kaç yaşında hocam bunlar?
0: Bu 2018'li hocam. 7 yaşında daha.
1: 7 yaşında.
0: Evet.
1: Hocam benim torunum var. 5 yaşında. Aldım, tuttum elinden. 2 haftada şeye götürüyorum. İlhan Umman'a götürüyorum. Ev yakın ya. Evet. Orada uzak geliyor bana. İlhan Umman'a götürüyorum. İlhan Umman dedi ki hocam bunu sürekli getir bana dedi.
0: Hocam.
1: Parmak ucu koşuyor hocam. Parmak ucu.
0: O büyük. Allah vergisi bir şey o.
1: Parmak ucu hocam. Bak hocam. Hocam vallahi, bak hocam bak.
0: Şimdi ben her yerde konuşuyoruz. Ya dışarıdan da böyle bir hani bizi programlara davet ediyorlar.
1: Bu çocuk kim hocam?
0: Hocam bu bizim Mehmet Davran. Bu Karaduvar'dan hocam.
1: O kadar çok kalecim var ki hocam.
0: Biz yok. Biraz da artık hocam yaştan dolayı şeyi de görüyorum.
1: Kalabalık. Kadrom kalabalık.
0: Hocam o kadar yetenekli çocuklar var ki. Bak şu Mersin'deki potansiyel yemin ediyorum size hiçbir yerde yok hocam. Bak şu an ben Fenerbahçe ile dirsek temastayız. Trabzonspor'la dirsek temastayız. Rize ile dirsek temastayız. Batman'dır şurada. Şimdi her yerden arayıp yani şu an gidin Türkiye'nin genelinde bütün altyapılara mutlaka 3-5 tane Mersinli çocuk var. Ama memleketimize faydası yok. Yani şu an mesela benim 2005'li Libyalı bir kalecim var.
1: Şirketlere bak ya.
0: Bu biraz büyüdü hocam. Boyu falan attı.
1: Bak hocam helal olsun ya. Şuna bak maşallah ya.
0: Oo, İsa Mert.
1: Neler neler yapıyor bak ya. Hatice'ye bak sen. Evet hocam. Şimdi geçen hafta burada şey vardı hocam. Semih Şentürk. Semih
0: Dülger.
1: Bir başlık attı bana. Vefasızın başkenti Mersin.
0: Hocam onu ben
1: unutmam hocam bunu.
0: Onu ben şurada gördüm. Ben Adana Demirspor'da Ercan Albay'la çalıştık. Şampiyon olmuştuk. Şampiyonluktan sonra şöyle bir pankart açtılar. Sebebini de bilmiyordum. İhanetin başkenti Adana diye. Sordum, soruşturdum. Yani niye böyle bir şey var? Yani bilmiyordum. Daha önce bir başkan orada intihar etmiş herhalde, kulüp başkanı. Hı. Kulübün gidişatından dolayı. İşte ona yapılanları falan. Hani Mersin'de o dediği %100 hocam. %100 haklı. %100 haklı. İnanılmaz bir vefasızlık var. İnanılmaz. Hani şimdi hocam hani bunları söyleme. Şu an benim bir kalecim El Nasır'da Ronaldo'yla takım arkadaşı. Bunu kim biliyor? Şu an 17 tane çocuk bu seneyi sayma benden Süper Lig'e gitti. Hani biz dedik ya bize ödül verirler, madalya verirler, bizi onurlandırırlar.
1: Mesela bizim
0: hocam, herkes üstümüze oynuyor.
1: Bu sizin çalışmalarınıza Gençlik Spor Müdürlüğü'nün katkısı var mı?
0: Hocam şöyle, ben kimseden bir şey beklemiyorum.
1: Siz beklemeyeceksiniz.
0: Şöyle hani kulüp olmadığımız için ben hani kimse yanlış anlamasın. Ben kulübe, kulüpçülüğe karşıyım. Çünkü iş ticarete dönüyor. Bazı şeylere girmek zorundasın, yapmak zorundasın. Ha, yapanlara bir saygım var. Hani kulüp olmadığımız için
1: şunları okuyayım hocam. Ferhat Beyoğlu selamlar demiş. Yusuf Yüksek selamlar hocam demiş. Taceddin Bilgen gönlünüz üniversitede iyi programlar demiş. Sağ olun. Güngör Vinç. Mehmet hocamız seninleyiz. Kenan Aktaş. Eski hakem hocamız. İyi evet. Yayınlar. Zevkle seyrediyoruz. Mehmet hocama selamlar, saygılar. Yusuf Yüksek. Mehmet hocam selamlar demiş. Mehmet Sağ selamlar Mehmet hocam. Behit Can. İyi yayınlar. Mehmet hocam selamlar, saygılar demiş.
0: Aleyküm
1: yavaş sana. Yavaş da seyircilerimiz. Şimdi hocam sorumuz şu. Mehmet Tavas ilk profesyonel olarak hangi takıma transfer oldu? Hangi takımlarda oynadı?
0: Hocam ben ilk burada rahmetli İçespor'da ben ilk Besni Spor'a gittim. Yaşım profesyonel.
1: O zamanlar şey miydi?
0: Kazanın olduğu dönem.
1: Yok. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: İçespor'un şey hocası Seyfi Ali Türkoğlu değil mi?
0: Seyfi abi işte. Seyfi
1: o Ali bir ara sözünün arasına kesin kusura bakma. Besni'ye transfer olan çocuklarımız vardı bizim.
0: Ben onlarla beraberdim.
1: Onlarla değil mi?
0: Kazanın olduğu dönem.
1: İşte onu bana aç hocam. İşte oraya gelelim. Şimdi İlk transfer, oradan ben seni hatırlıyorum bir transferini.
0: Evet. O sene ben...
1: Kaç karabalık gittiniz orada siz?
0: Çok.
1: Evet burayı dinleyeceğim hocam senden.
0: Nihat, Engin, Bünyamin, bizim Hasan Ağa var bilirsin. Kaleci.
1: Evet evet.
0: Ondan sonra kim vardı başka? İşte Bünyamin abi. Ben bazı sorunlar yaşadım. Yaşım küçüktü. Bazı sorunlar yaşadım. Ben oraya Camspor'dan gittim. Murat, evet. Murat Hoca verdi beni. Şey, İçespor'dan gittim. Ligin son maçı ben ayrılmıştım. Ki ayrılmasam yani %1 milyon o araçta ben de vardım. Besni'den araç bulamıyorlar. Kulüp müdürümüz de o zamanki Allah rahmet eylesin Adıyaman'a götürüyor. Adıyaman'a giderken de Kurtboğazı mı denen bir yer var böyle iniş köprü.
1: Suya uçuyor değil mi orada?
0: Orada işte rot kopuyor anlatılan. Çarpıp
1: o araban içinde var mısın sen?
0: Yok. Hani kaçmasam kaçtım diye. Ben ayrıldım orada.
1: Sen o gruptan ayrıldın.
0: %1 milyon o arabada ben de vardım. Çünkü biz İçespor'dan giderek
1: beraber. Nereye kaçtın sen hocam?
0: Ben bıraktım. Lig bitmeden ayrıldım ben.
1: Ha ayrıldın.
0: Ayrıldım. Bir de milli takıma çağrılmıştım işte oranın dönüşünde ben dönmedim. Ki dönmesen şeye gitsen Besni. Yani %1 milyon arabada ben vardım. Orada 5 kişi rahmetli oldu.
1: Allah rahmet eylesin.
0: İşte Engin, Nihat, Bünyamin, Mersinli olanlar. Çok da geleceğe parlak olan insanlardı. Oradan sonra ben Bartın Spor'a gittim ikinci lige. Bartın'dan 2 sene Bartın'da oynadım. Bartın Spor'dan Tarsus'a geldim. Şey, İnegöl'e gittim. İnegöl'den Tarsus'a geldim. Tarsus'tan Gençler Birliği'ne gittim. Gençler Birliği'nden Erzurum'a gittim. Erzurum'dan Batman Petrol'e gittim. Batman Petrol'den Erzincan Spor'a gittim. Ya bayağı gezdim ben hocam. Bayağı dışarıdaydım.

0: Yani benim futbol hayatım %100'ü şehir dışında.
1: Şehir dışında. Ona geleceğim zaten, bazı resimler var. Tekrar şuraya ekrana döneceğim hocam ben. Doğan Dürütürk. İyi yayınlar diliyorum. Mehmet Taraç kardeşime selam ve sevgilerimi gönderiyorum diyor. Erkan Bolkanlı, Erhan Bolkanlı, saygılar selamlar hocam demiş. Ali Tansursan, selamlar saygılar hocam, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Ali abi. Ferhat Ferhatoğlu, iyi yayınlar Mehmet hocam. Tanıştığım en iyi hoca.
0: Sağ olsun.
1: Gün gördük Mehmet hocam, iyi ki gençlerimizin başında siz varsınız. Emeğinize, yüzünüze sağlık. Ferhat Beyoğlu, Eymen Cılız sizleri izliyor, çok mutlu. Eymen Cılız hocam.
0: Evet Eymen, o da benim öğrencilerim.
1: Öğrenciniz. Eymen,
0: 202 Tantuni.
1: Eymen'e selam olsun buradan, genç kardeşimize. Demir Mehmet, Mehmet Taraş diye yazılır, adam diye okunur.
0: O bizim şeyin babası. Karaci İlyas'ta bu sene oynayan Haktan var ya, kaleci.
1: Evet.
0: Onun babası, o benim.
1: Yusuf Yüksek, Mehmet hocam eline emeğine sağlık, çocuklarımıza verdiğin emekler için çok teşekkür ederiz, her zaman yanınızdayız. Devran Süleyman, her zaman seninleyiz Mehmet hocam demiş.
0: Sağ olsun.
1: Hepsine teşekkür ediyoruz buradan.
0: Hocam benim en büyük gücüm velilerim. Yani Allah razı olsun. Hiç bugün 10 yıldır bu işi yapıyorum. 10 yıldır hala. Şimdi bak hocam, ben Okan Burun'un yardımcısıydım. Evet. Okan Burun tanı, ben hocam dedim. Ben Antep'le anlaştı. Hocam ben bırakıyorum dedim. Ben çocuk yetiştireceğim. Şimdi ben Okan Buruk'la devam etseydim, biliyorsun yani 4 yıldır adam şov yaptı.
1: Futbola hangi takımda kaç yaşında bıraktınız?
0: Ben en son hocam Marmaris'te, 2005'te Marmaris'te oynadım. İkincilikteydim Marmaris. Orada oynadım. Geldim. İşte kursa gitmeyi düşünüyordum. O ara Muzaffer hocamız Tozlu sağ olsun beni bir kandırdı. Son senede bir Meski'de o finallere falan gitmiştik. Bu Kurtan'ın falan oynadığı dönem.
1: Bal liginde.
0: Yok, süper amatördeydi o zaman. İşte Maraş'a finalde Elazığ'a yenilmiştik. En son Meski'de oynadım, Meski'de bıraktım.
1: Meski'de bıraktım.
0: Muzaffer Hoca'yla.
1: Profesyonel futbol yaşarsınız kaç yıldır hocam?
0: 21 yıl sonra. Hocam ben çok küçük yaşta profesyonel oldum.
1: 21 yıl.
0: Evet, ben şimdi ilk Bartın Spor'a gittiğimde Bartın o zaman ikinci ligdeydi. Beşiktaş ikinci başkanı da bizim orada kulüp başkanımızdı. Benim yaşım tutmuyordu profesyonelliğe. Kazayı rüştüye diye bir dava vardı. Mahkemeyle benim yaşımı büyütüp profesyonel yaptılar.
1: Hocam neler yapmışsın ya?
0: Hocam şimdi küçük bey, hani ben şimdi oynadığım insanları saysam insanlar da yavaş derler.
1: Geleceğiz hocam. Yani
0: çok küçük yaşta başladığım için çok büyüklerle de oynadım.
1: Aslın Yüksek. Öğrenciniz izliyormuş hocam. Aslın Yüksek. Mehmet Behitcan. Mehmet hocam büyük emeklerle çocuklarımızı yetiştiriyor. Türkiye'deki birçok takımın altyapısında kaleci göndermektedir. Bunu yaparken herhangi bir kurumdan yardım almamaktadır. Milli takıma yaraşır bir eğitmendir. Şeriban Fatih Günal, Mehmet hocama kaleciler için emeği için en uzun yaş ağırlığı nedir? Onu sorarız.
0: Evet, o biliyorum. Şu an Konyaspor'dan oğlu. Bir önceki de Fenerbahçe'de şu an.
1: Evet. Futbol hayatınızda 21 yıl içerisinde hangi hocalarla çalıştınız?
0: Hocam hani çok o kadar saysam ki, mesela Ercan Albay benim için en başta baba gibidir.
1: Bir.
0: İşte Okan Buruk'la çalıştım.
1: İki.
0: Ümit Özat'la çalıştım.
1: Oo.
0: Fatih Akyel'le çalıştım.
1: Hocam ne yapıyorsun sen?
0: Hocam Soliyet'le çalıştım.
1: Hocam bunlara bak, bunlara biraz değin yani. Şimdi Okan Buruk'la çalışıyorsun.
0: Ya hocam ben hani benim şey,
1: bunları bilmek lazım. Bunları şimdi bak, şimdi yanlış anlamayın. Bu reklam değildi, bir şey değildi. Bir özgeçmiştir. Hani bir işe girersiniz, CV verirsin ya özgeçmişini. Şimdi ya senin çok... senin eğittiğin çocuk biliyor mu senin?
0: Ya biliyor.
1: Okan Buruk'la. Çoğu bilmez.
0: Ya şimdi
1: var Okan tane. Buruk'la senin çalıştığını.
0: Bugün
1: Ümit Özat'la çalıştı. Ümit Özat mıydı?
0: Ümit Özat.
1: Ümit Özat'la Fatih Akyel.
0: Yani ya çok bunlar büyük hocalar.
1: Üst düzey hocalar, şeyler, futbolcular. Başka hocam?
0: Üst düzey insan değillerdi.
1: Ya hocam biz size oyuncu, biz şimdi insanlığı kendine bağlı. Biz onu bir şey diyemem. Başka hocam?
0: Kimi sayayım sana hocam? Soliyet'le çalıştım. Alman bir hocamız vardı. Ondan sonra Basur Hoca ilk zaten. Şimdi kimi sayayım sana? Erzurum'da Feridun Köse'yle çalıştım.
1: Demek ki o kadar çok ki.
0: Çok hocam, çok. Benim için çok, hani mesela bir kulüpte çok fazla kalmadım. Hep tercih edilen, aranan kaleciydim.

0: Bir sene oynuyordum. Parayı bastırıyorlardı. Alıyorlardı parayı.
1: Aynı şey gibisin hocam. Sergen Yalçın gibisin.
0: Zaten Sergen Yalçın
1: da fazla mukabele yapmıyor.
0: Hem Batman'da bir uzun süre kaldım. 4 sene kaldım. Batman'da müthiş işte. Türkiye finali oynadık. Bir maçta şampiyonu Süper Lig'e çıkacaktı. Orayı kaçırdık. Hani Hüsnü Özkara'yla çalıştım. Yani şimdiler o isimleri pek hatırlamaz ama çok çok hocam ya. Şu an hani haklarını helal etsinler. Böyle aklıma gelmeyen insanlar var.
1: Ezel Bey, iki numaralı görüntümüz gelsin bir. Bakalım hocam hangi takımlarda oynamış? Hepsini saydı. Bir de oradaki futbol takımının tamamını. Hangi takım hocam?
0: Erzurumspor hocam.
1: Erzurumspor. Var burada hatırladığın oyuncular?
0: Hepsi. Mesela sen Sinan'ı hatırlarsın. Konyaspor'da Gençler Birliği'nde iri yarı böyle fulleli bir
1: Sinan. Ha, Sinan evet. Evet.
0: Ondan sonra
1: biraz büyütebiliriz istersen hocam.
0: Mesela
1: Ezel Bey,
0: bizim Veysel var. Mersinlidir o da.
1: Veysel Kılıç mı?
0: Yok. Veysel Serttürk. Evet. Sağ başta yer evet. Aşağıda oturan. Siz kimi tanırsın başka burada?
1: Dur sen söyle hocam.
0: Mesela sağ sol baştaki Sinan Santifor. Yanında Tansel, Recep Özer, bu Mustafa Özerleri falan
1: evet,
0: bilirsin.
1: Evet.
0: Onların kardeşi İlhan Santifor'du. Stoper Rıza, Veysel, Mehmet Kaplan, onu tanırsın. Elazığlı Santifor, iyi bir golcüydü. Alaaddin burada şeyin yardımcısıydı. Oradan hatırlarsın.
1: Evet Alaaddin hocam.
0: Yusuf Hoca'nın.
1: Yusuf Hoca'nın evet.
0: Onun yardımcısıydı. Sami, Allah rahmet eylesin, rahmetli oldu. Onun oturan da Murat Ordulu. Bu kadroyla biz hocam yanlış hatırlamıyorsam Erzurum'da Türkiye finali, playoff'larda da Türkiye finali oynamıştık. Çok iyi bir kadroydu. Yok. Burada birinci lige çıkmıştı. Birinci ligin ilk çıktığı zamanlardı. Birinci lige çıkmıştı.
1: Şampiyon takım.
0: Bu kadro şampiyon olduk. Birinci lige çıktık.
1: Evet. Diğer resim verelim Özel.
0: Hocam bunları nereden buldun ya?
1: Bu hocamın.
0: Bu Batman hocam. Bu Batman Petrol. Burada gene bizim Veysel var. Biz Erzurum'dan ayrıldık. Beraber Batman'a gittik. Mesela burada Koray Avcı. Mesela Koray Avcı şurada kadroya giremiyordu hocam. Bu kadroyla biz Antalya'da Türkiye finali oynadık Göztepe'yle. Koray Avcı orada oynamaya başladı. Eksiklerimiz vardı. Oradan iki maçta yürüdü gitti hocam. Koray Avcı oldu.
1: Şey bu Beşiktaş'a gidelim
0: tabii, değil mi? Tabii. Mesela Okan Öztürk benim yanımdaki ayaktaki. O Rize Spor'a gitmişti bizden. O finallerden sonra. Rize Spor'da o büyük, yanlış hatırlamıyorsun, gol kralı olmuştu. Okan hemen orada sol ikinci oturan, o bizden Adana Spor'a bu şey dönemi, Oğuzların falan Adana Spor'a geldiği dönem.
1: Evet.
0: Adana Spor'a gitmişti. Sağ baştaki oturan Emin Çanaklı çok büyük parayı hocam. Hocam şu çocuk Türkiye'de hani Sergen falan diyorlar ya. Ben ilk gittim bilmiyorum ama Emin var bir tane şöyle ya diyor işte Aykut, Oğuz karıştır sana Emin. Kadir işiydi bir geldi baktım. Çalı çırpı gibi bir şey. Hocam bir maç oynadık. Az bile anlatmışlar. Öyle yetenekli bir adamdı. Emin Tosun.
1: Evet diğer resmi verelim. Bu Batman Petrosoli tek çekilen bir resim. Evet. Evet. Diğer var mı? Bu hocam.
0: Bu da Erzurumspor. İlk bu gittiğim sene 2000.
1: Gitti. Aynı takım hocam.
0: 1993 senesi. İlk gittiğim işte. Ha bununla Konya'da oynamıştık. Final oynamıştık Konya'da. Senin buradan tanıyacağın Yücel abi. Yücel abi bugün oynamamışlar. Yücel Çolak. Ha oynuyor bak sağ başta yukarıda.
1: Tanju Çolak
0: Yücel
1: kardeşi.
0: Çolak, evet. Yusuf var. Santifor. Rize Spor'da falan oynadı. Vay hocam bunlar nereden? Bende yok bu resimler ha.
1: Valla bilmiyorum hocam.
0: Valla nereden buldun bunları?
1: Başka var mı Ezel? Evet, bu hocam bu ne?
0: Bu işte hocam benim oynadığım kadro. Bak orada oturuyorum, daha yaşım çok küçük.
1: Kaç yıl hocam bu?
0: Hocam bak kadro Ali Kartal, Bülent abi, yanındaki Cahit abi, işte Doğan abi, Hataylı'yla kurulan yan yana. Yöneticimiz Suat Başkan, Arif abi. Zaman Burhan Baygın da vardı bu kadroda.
1: Devasa bir kadro.
0: Şurada bak siyah en sağ aşağıda bak. Daha evet. Yaşım 14 falan hocam orada.
1: Yani yıl o zaman bu şimdi ne oluyor burada?
0: Hocam 83-84 falan olması lazım. Bu ekip Kayseri'ye gittik. Grup şampiyonu oldu.

0: Sonra Elazığ'a gittik. Elazığ'da bayağı bir derece yaptıydık. Basri hocam. Çeşme'ye bak, Tevfik Sırrı'nın eski hali hocam.
1: Eski hali, evet.
0: Ya, sen de işte maçımızı yönettin. Orta sahadan gol yedim. Ama o zaman şeydeydim. Çespor'daydım.
1: Evet. Güzel bir anı. Başka var mı özel?
0: Çok, çok.
1: Evet, bu kadarmış. Bir şeyiniz var hocam. Bir 3 numaralı görüntü var.

0: Evet, bunlar.
1: Burada yılın kaleci antrenörü seçilmişsiniz hocam.
0: Evet. Abimiz neydi Hataylı?
1: Süleyman Ergin.
0: Süleyman abi miydi?
1: Süleyman Ergin. Ha. Mersin'e gelen.
0: O sağ olsun geldi, bizle alakalı bir haber yaptı. Çok da güzel oldu. Böyle evet. De bir kitap içerisinde yer almıştık.
1: Evet, burada.
0: Kitap durur öyle, saklarız.
1: Yılın Enleri diye kitap çıkarmıştı. Yılın Enleri. Evet, Süleyman Ergin. O depremzede bir abimiz. Hatay'da şu anda. O da bizden çok kıymetli. Mersin'de çok hizmetler verdi ve bana geldi, sordu. Mersin'de kimlere gidebilirim? Kimlere bulabilirim?
0: Dedim, geldi sağ olsun, idmana geldi.
1: Dedim, insan mı istiyorsun, adam mı istiyorsun? Bana onu söyle. İnsan çok dedim ama adam az dedim. Adamları da saydım ben hocam.
0: Sağ ol hocam benim.
1: Evet, yılın kaleci antrenörü seçilmiş hocam burada.
0: Evet.
1: Buradan da şen. 4 numaralı görüntü. Bu yazacak kim hocam?
0: Recep Özer işte. Dedim ya, Mustafa Özer'in. Mustafa Özer, Fenerbahçe'de falan oynayan. Ondan sonra öbür Hasan Özer.
1: Evet.
0: Bunlar bilirsin, Siirtli. 4-5 kardeşler. Hepsi futbolcu. Batman'da işte bizim bu, yanlış hatırlamıyorum, Urfa maçı. Urfa'yı yendik, şampiyon olmuştuk. O zaman 1. lige çıkmıştık. O zaman Petite Ligi'ydi. Oraya çıkmıştık. Recep evet. Özer.
1: Diğer bir isim. Hocam.
0: Bu bizim dayımız.
1: Evet. İbrahim abi.
0: Dayımız.
1: Kaleci İbrahim. Mersin'de çok hizmetleri var. Mersin Yenişehir Belediyesi spor müdürüydü.
0: Evet.
1: Ben çok sevmişim, çok mutlu olmuştum.
0: Biz de çok sevinmiştik.
1: Orada çok güzel hizmetler yapılıyordu ama bir anda ayağa kaydırıldı hocam.
0: Hocam sabun, memlekette sabun bol hocam.
1: Hocam sabun değil, muz var ya, muz. Muz veya kavun. Böyle attım hocam. Nereye gittiğini bilemiyorum.
0: Hocam İbrahim abiyi tanırsın. Yani
1: karakterli. 40
0: yıldır. 10 numara bir
1: insan. 10 numara beyefendi.
0: Hani bizim bir grubumuz vardı. Herkes İbrahim abinin etrafında toplanır. Yani odak noktamız İbrahim abiydi. İbrahim abi neredeyse biz orada toplanırdık. Kişilik olarak, karakter olarak ki geliyor yanıma. Bana da yardımcı oluyor. Dış göz. Bak oğlum şunları yap, bunları yap falan. Yani şu camiada ender insanlardan bir tanesi.
1: Evet.
0: İnsan olarak da ki ben...
1: Buradan da selam olsun İbrahim Hoca.
0: Çok çok. Arkasında çok çok toplamışımdır. Hocam bunu nereden buldun?
1: Evet hocam, bunu mu bu? Bu ne hocam şimdi?
0: O hocam, bu Afyonspor.
1: Afyonspor.
0: 88-89 sezonunda namalip şampiyon olmuştuk.
1: Namalip şampiyon oldunuz.
0: O sene...
1: Kaç şampiyonluğum var hocam?
0: Hocam 5-6 tane var herhalde ya.
1: Şampiyonu da sayabilir hocam.
0: Türkiye'nin en az gol yiyen. Dünya 4 kale gol yemişti, ben 6 golle bitirmiştim sezonu.
1: İkinci, en az golle kaleci.
0: O zaman da böyle bize bir federasyon ödül falan vermişti. Burada hocam da 19 yaşındayım.
1: Burada.
0: Tabii burada da çok Mersinli var hocam da. Sol başta ayakta duran bizim Aydın Erol Mersinli.
1: Aydın Erol, evet.
0: Yanındaki Ali Günçer, o Beşiktaş'a gitti buradan. Vedat abi. Mesela Nuri abi Mersin Mardin'in kaptanıydı Trabzonlu, hatırlarsın.
1: Evet.
0: O Antalya sporlu mesela, yanındaki Çapraz Reşit, sakallı olan. Bizim Mersin Reşit Tuna.
1: Evet.
0: Ondan sonra Muzaffer abi. 3-4 tane daha Mersinli vardı oynamayan. Bülent Adaş vardı. Ondan sonra yani o sene 5-6 Mersinliydik biz.
1: Böyle resimleri buluyoruz hocam işte.
0: Hocam vallahi helal olsun sana ya. Ajan mısın? Ne
1: anlamadım. Hocam işimiz bizim bu ya. Başkaları var mı Ezel'cim? Evet. Bu 4 numara görüntü burada hocam bitiyor. Hocam şöyle biraz duygulandıracağım seni.
0: Vallahi ben duygulandım bile hocam.
1: Farklı duygulandıracağım. 5 numaralı görüntü. Ezel Bey.
0: Hocam ben balık burcuyum ha. Ağlarım burada. Yok hocam.
1: Semih ağladı hocam burada.
0: Vay vay vay.
1: Bu ya, hocam, Kadir değil mi?
0: Vefasızlık dedin ya az önce. He. Şu Kadir Kuriş gibi iyi bir insan, bir karakter şu an Mersin'de değil. Şöyle bir karakter, şöyle bir insan.
1: Çok beyefendi.
0: Hocam yapamadı, olmadı burada. Adam kaçtı Giresun'a gitti.
1: Tutunamadı burada. İyi topçu.
0: Yani dostlarımız tutturmadı.
1: Ama iyi topçuydu.
0: Yani az önce hocam adamın oynadığı yerlere bak. Adam Hacı ile birebir oynamış adam. Avrupa'da kimlerle oynamış adam. Hani geçmişimizi diyoruz ya. Hani az önce İbrahim abiyle alakalı bir şey söyledin ya. Kaleci böyle.
1: Neden yapıyorlar bunları hocam?
0: Ya hocam bilmiyorum. Ha, şu an bize de yapılıyor. Yani görüyorsun, takip ediyorsun. Ya hocam kimseden bir şey beklentimiz. Ya hani bir laf vardır. Şefa

0: vaatinden vazgeçtim. Mezarımdan taş çalma yeter. Ben kimseden bir beklentim yok. Allah razı olsun. Benim velilerim, benim her şeyime yetişiyor.
1: Ortadaki kim?
0: Ercan Albay.
1: Ercan Albay.
0: Bunlar iki sene önce Eynesil. Giresun Eynesil'e gitmişlerdi beraber. Bolu'da kamptalardı. Ben oraya bir kaleci verdim işte orada.
1: Şimdi kalecide giriyorsunuz ama.
0: Oraya yerleşti.
1: Kaçtı gitti buradan.
0: Evet.
1: Vay be.
0: Buraya şeyi götürdüm işte. Sen bu sene seyrettin bol bol. Kaleci İlyas'ın kalesi vardı ya Hak'tan. Hı hı. Hak'tan'ı vermiştim işte. Bu sene Hak'tan orada oynadı. Eynesil'de oynadı. Oradan Küçükçekmece'si Nuva gitti Hak'tan. Hocam var mı? Hocam nereden buldun bunları harbiden? Ah işte efsaneler bunlar hocam.
1: Evet. Levent Hoca.
0: Tevfik Hoca.
1: Tevfik Hoca.
0: Tevfik Kaban. Bunlar bizim abilerimiz, büyüklerimiz. Anlatıyorum ben bol bol hocam. İmkan varsa çağırıyorum, tanıştırıyorum, anlatıyorum.
1: Ahtar Vefa'yı biliyorsun hocam.
0: Ya hocam işte. Hı? Ah hocam ah.
1: Yani Vefa İstanbul'da bir semt değil hocam.
0: Artık öyle oldu hocam. Artık öyle şey mi? Oldu hani semt
1: ama
0: oldu.
1: O Vefa bitti. Eskiden de Vefa.
0: Hocam bak ben
1: Vefa birinci değil hocam. Şimdi Vefa amatörde hocam.
0: Şimdi sizden sonra bizden sonra da az bir nesil o vefadır, adamlıktır, şudur, budur bitiyor hocam. Bitiyor.
1: Hocam Vefa'nın hangi ligde olduğunu biliyor muydun?
0: Hocam hani çok eski Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriydi.
1: Bak en yukarıda
0: Altın Ordu.
1: Vefa şimdi nerede hocam? Amatörde. Yani, Vefa bitti hocam.
0: Bitti.
1: Vefa amatöre düştü.
0: Yazık hocam, yazık.
1: Bir şey vardı. Beş numara görüntünün içinde bir de başka bir resim vardı Ezel Bey. Altı yazı olan beş numara görüntüde başka bir resim vardı.
0: Hocam o resmi bana da ver ya, o resim bende yok.
1: Ezel Bey. Evet hocam. Vay Vefa
0: işte, Taki
1: Mehmet Taras.
0: Çok hani
1: yani bunlara çok dikkat ediyorsun.
0: Yok hocam.
1: Özen gösteriyorsun.
0: Yeni tanışmıştık. 10 numara bir karakter.
1: Değil
0: mi? Şeyle 10 numara bir insan.
1: Adam gibi adam derler ya.
0: Çok hocam çok. Ben inanılmaz şaşırmıştım. Haberini aldık.
1: Bunun ölümü nasıl oldu biliyor musun hocam? Ben hakemlik yapıyorum.
0: Sen sahada mıydın?
1: Sahadaydım ben. Hakemlik yapıyorum. Bir ara böyle sersemledi. Tribüne doğru gitti. Ben de gözüm bundu ama. Gitti geldi. Bir şeyler koştu. Oradaki dedi ki bir şey mi var? Taki falan filan dediler. O anda Taki düştü. Hocam maçı durdur dedi. Ne durdurmama gerek var dedim ya. Maç mı oynar dedim. Buyur bakın. Baktık. Gitti geldi. Gitti geldi Taki. Orada Taki gitti geldi. 3-4 kere gitti geldi. Döndürdü arkadaşlar sağ olsun.
0: Allah rahmet.
1: Çok uğraştılar. Masaj şudur budur dilini çektiler bilmem ne yaptılar. Ambulans geldi. Ambulansa giderken hastaneye yaklaşırken teslim oldu. Öyle bir
0: yazık oldu hocam. Çok kaliteli insandı.
1: İçinde ben de bulundum. Çok da üzüldüm. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet diğer resme geçelim.
0: Hani o resim solana kadar orada telde durdu o şu resim. Evet.
1: Bak, bu hocam ben işte bu resmi demiştim.
0: Babam bu benim ilk kaleci antrenörüm.
1: Evet.
0: Ben kaleci antrenörü işte 28 yaşında ilk gördük biz.
1: Şey değil mi bu?
0: Görmüştü. Dursun Kara Mustafa.
1: Dursun oldu. Kara Mustafa.
0: Burada İdman Yurdu'nda da çalıştı.
1: Evet.
0: Yönetim kulüp şey.
1: Bu da rahmete gitti. Allah rahmet eylesin.
0: 28 ay falan oldu. Baba çok baba bir adamdı. İnanılmaz bir adamdı. Hiç de bağım kopmadı. Allah rahmet eylesin. O da göçtü gitti. Rado Dursun derlerdi. Çünkü hani bu da Süper Lig'de falan oynamıştı falan çoktur. Ordu'da, Trabzon'da, Giresun'da. Büyük kalecilerdendi.
1: Evet hocam.
0: Ha işte. Sen ağlatacaksın yani. Bize kafaya koydun.
1: Hacı abi. Hacı Bayram Birinci.
0: İşte ben böyle çağırıyorum, davet ediyorum. Gidiyorum, alıyorum. Getiriyorum. Bunlar benim antrenman olduğu yerler. Tanıyın. Bilin.
1: Değil mi çocuklara?
0: İşte.
1: Evet.
0: Kalmadı hocam, kalmadı ya. Vallahi yani şey kalmadı artık.
1: Ya bir de şey var. Hacı abinin özelliği, bir telefon açtığın zaman bir işin var mı? Yok demez.
0: Hocam, benim hayatımı kurtardı. Ben Bursa Spor'dan İnegöl'e gittiğimde polis

0: sahaya girdi. Bandırma Spor'u, ikincilik maçı, Bandırma Spor'la maç yapıyoruz. Polis sahaya girdi, kaleden aldılar beni. Niye? Kaçayım diye. Ki kaçak falan değilim. Orada bir sürü sorunlar yaşadık, şey yaptı. Ben kaçtım. Polisin elinden de kaçtım. Hacı abi beni aradı. Gazetelerde falan okumuş. Televizyona çıktık. Hani kaleci camdan kaçtı, pencereden kaçtı, tünelden kaçtı falan. Bir sürü haberler falan yapıldı. Gel ben senin işini halledeceğim dedi. Gittim yanına. Şubeyle karşı karşı. Evet. Elimden tuttu. Yürü içeri. Götürdü orada işte komutan vardı. O tuttu böyle. Bu çocuk böyle böyle böyle. Yoksa büyük ceza alırdım yani.
1: Sağ olsun.
0: İşte bunlar bizim babamız yani. Atamız.
1: Herkese dokunuyor.
0: Gördüğümüz. Hani iyiliği olmadığı insan yoktur. Ben zannetmiyorum camiada.
1: Evet, biraz da şeye geçelim hocam şuna. Fatih Günal, iyi yayınlar diliyorum. Mehmet Hocam'a selamlar, saygılar. İzaz Doğan'a iyi yayınlar. Mehmet Hocam'a selamlar. Mehmet Sağ, Mehmet Hocam'a selamlar. Sorar mısın? Türkiye'den için kaleciler 18'i tam olarak kullanmıyor. Onlara daha sonra gireriz. İlyas Doğan'a
0: Mehmet Sağ'ı tanırsın hocam.
1: Emeği çocuklarımız üzerinde büyük fazladır diyor İlyas Doğan'ay. Devran Süleyman, Mehmet'e kaleciyi sevdi. Mehmet'e kaleciyi sevdiğin adam.
0: Bunu oğlun aldı da Mehmet.
1: Hocam umarım yolunuz amir takıma kadar yükselir görürüz diyor. Ferhat Şehriban Fatih Günal. Doğan'ın üzerindeki emeği çok, her şey için teşekkürler. Yeri geldi baba gibi ama arkadaş gibi hocadır. Yusuf Yüksek Asrın Yüksek'e kaleciliği sevdiren Mehmet Hocam. İbrahim Gümüş iyi yayınlar diliyor. Yusuf Yüksek, Mehmet Hocam'a başarılar diliyoruz. Seni seviyoruz Mehmet Hocam demiş Ferhat Beyoğlu. Eylem Balıkçı, Mehmet Hocam ve Talaş Akademisi Mersin'in çocukları için bir şans var olsun. Yüksek seviyorsun hocam. Asrın Yüksek emeği çok. İlyas Doğan'a, Ali Arda'ya kaleciyi sevdiren hocam. Abdul Keita Korkut, hayırlı yayınlar hocalarım. Azem Cumali Ezel, iyi yayınlar diliyorum. Mehmet Hocam selamlar. Güngör Vinç, hocam senin disiplin başta olmak üzere hocanın gerçekten 10 numara. Teşekkür ederiz hocamız. Bahattin Aktaş, çocuklarımızın kalecilik hayatlarında sizin gibi bir değere sahip oldukları için çok şanslılar. Mustafa Babacan, Mersin'den haber var mı? İşte abi haber, işte gidecek, kampa gidecek. Muhittin Çiftçioğlu selamlar demiş. Doğan Berke Günal, iyi yayınlar hocam selamlar. Davran Süleyman, Karadova arkandan Mehmet Taras hocam devam yürü demiş.
0: Bilmiyorum hocam, çok davet bak. Ben bir şey diyeyim, hep söylerim. Ben bu 56 yaşındayım, daha Karaduvar'ı görmedim hiç.
1: Niye hocam görmedin Karaduvar'ı?
0: Balık hocam, balık. Bir gün sen, ben bir gidelim beraber.
1: Niye Karaduvar'ı?
0: Bu da benim ayıbım hocam. Bir kere gittim, o da daha 82-82 bizim rahmetli Tivi Samet vardı.
1: Evet biliyor o.
0: Orada nöbete giderdi. Bir kere oraya bizi çağırdı ama bu dedim 82-83 falan. Oraya bir antrenmana gitmiştik ama hiç görmedim. Gel söz verelim beraber. Gidelim şunların balığını yiyelim.
1: Tamam hocam.
0: Vallahi mi?
1: Gönüllü sen ver.
0: Tamam. Yok beraber ben sana uyarım.
1: Yok hocam ben...
0: Ben sana uyarım hocam.
1: Hocam bana bırakma. Sen diyeceksin hocam bugün, bir gün önce de söyleyeceğim, bugün tamam. Gidiyoruz diyeceksin. İkimiz ama kimse yok.
0: Alper Güngör sesleniyorum. Süleyman Davran. Gel geliyoruz kardeşim hadi.
1: Geliyor bak Mehmet Hoca geliyor. Hı. Bir kişi daha alalım yalnız hocam.
0: Hiç fark etmez hocam.
1: Bir kişi.
0: Çocukları, kim biliyor mu? Çocukları komple yedirir içeri.
1: Kim biliyor mu hocam? Benim çok kıymetlim, çok değerlim. Sizden iyi olmasın, inanılmak. Benim vazgeçilmez hocam.
0: İlan, bak ben İlan'la birbirimizi çok, ama hiç böyle şeyimiz, yeme içme ortamımız olmadı. İsterim İlan'la da konuşmam gereken şeyler de var.
1: Var mı?
0: Var.
1: Orada konuşamaz mı?
0: Orada konuşuruz.
1: Tamam, o zaman bir gün önce bir gün önceden haberleşiyoruz ama bu hafta içinde bunu bitirelim.
0: Tamam.
1: Vallahi. Cumartesi, pazarı bu işi
0: yani,
1: bitirelim.
0: Bu ayıp da benim ayıbım yani. Bu yaşa kadar Karaduvar'ı görmemek benim ayıbım.
1: Bu hafta içinde tamam, cumartesi veya pazar
0: ben sana uyarım.
1: Sen bana diyeceksin hocam gidiyoruz. Tamam. Mesela bana de ki cumadan de ki hocam cumartesi gidiyoruz.
0: Şimdi onlar yazmıştır bile hocam orada şeyini falan.
1: Bak cumartesi şimdi, günü. Bak cumadan diyeceksin ki evet. Cuma günü. Hocam cumartesi günü inan hocam ben tamam. Sen şimdi
0: ben seni cuma günü arayacağım.
1: Oradan da hallediyoruz. Bak, Karaduvar geliyoruz.
0: Karaduvar bak hazır.
1: Karaduvar'ı görmeyen Mehmet Taras Karaduvar'ı görecek.
0: Orada benim ayıbım.
1: Evet şimdi hocam şöyle bir şey soracağım. Mehmet Taras kaleci antrenörüne hangi takımları çalıştırdı?
0: Hocam
1: kaleci antrenörü olarak.

0: İlk kulübüm İnegöl. 3 yıl İnegöl'de 2 yıl oynadım. 3 yılda antrenörlük yaptım.
1: İnegöl'de 3 yıl. Evet. İnegöl'de.
0: Evet. İnegöl'den ayrıldım. Nereye gittim? Vallahi hocam. Gümüşhane'ye gittim. Gümüşhane'de çalıştım.
1: Güngör Dinç. Hocam demiş, bekliyorum.
0: Tamam, o şey, ekibin başı.
1: Yusuf Yüksek. Hocam ne zaman istersen gidelim Karadavar'a. Hocam ya, ya.
0: Yusuf Yüksek'i de tanırsın hocam ya. Kuyumcu bizim
1: mahallede. Erhan Volkan hocam, biz de geliyoruz. Hocam.
0: Erhan, hocam Karadavar tayfası.
1: Hocam.
0: Hocam. Hocam bak, sağ yıllardır davet ederler. Bir gidemedim hocam. Şimdi sen buradan menüyü ver hocam, bunlar hazır.
1: O değil, o değil. Yemeğim de ya, şimdi şöyle bir şey var biliyor musun? Bunun özeli ne biliyor musun hocam? Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül bir dost ister, kahve bahane. Şimdi Beytaş'ta burada program yaparken İlhan Gül falan, Abuzer falan. Erdemli'nin yaylasından adam yazıyor. Gelmezseniz şöyle, abi tamam da Beytaş çalışıyor. Benim işim, onun gücü. Anamur'dan yazıyor. Bozcaada'dan yazıyor. Hocam
0: Bektaş'ı da
1: alır. Silifke'den yazıyor.
0: Kadroya girsin o da.
1: Kadroya girerse o şimdi onun işi yoğun abi. Çok yoğun.
0: Ha, doğru.
1: Şimdi işine falan filan. Onu fazla taziz şey yapmayalım. Yani gönül istiyor her tarafa gidelim.
0: Ya işte olmuyor.
1: Ama buraya yakın olduğu için buna uyuyor. Ama uzak yer mesela Tarsus'tan. Ali abi, Ali mesela. Su sesini her zaman niye geldi?
0: Ali abinin paylaştığı yerlere gitsen zaten huzur yani, bulursun da.
1: Kaç kere gittik. Benim için çok kıymetli, çok değerli. Ya,
0: çok
1: sohbeti, bak, adamlığı, kişiliği.
0: Tarsus'tan burada bana faydası daha, Mersin'den daha fazla bana.
1: Değil mi? Yani o gitti.
0: Oradan bana faydası daha
1: yani,
0: fazla.
1: Yani nerede görsek birbirimize saygımız, Allah sevgimiz Allah son derece. Mesela diyeyim, mesela Tarsus deyince aklıma çok değerli. Oranın da Yasin ev kuran.
0: Ben Yasin, takım arkadaşım.
1: Yasin hocaya bak şimdi, aklıma geldi. Yasin
0: ev kuran.
1: Yasin ev kuran.
0: Dıgıdık Yasin.
1: Evet. Tarsus. Şimdi geçen gün programda şöyle oldu. Ben hakemlik zamanında veya Bahçe Mahallesi yetiştiğimden dolayı hep lakaplar vardır. Mesela Batara Selah. Evet. Selah da kimse bilmez hocam.
0: Aynı.
1: Batara Selah da bilmemek hemen sana gösterirler. Mesela Tarsus'ta Fayton Mehmet.
0: Aynı.
1: Abi lakap bu. Kötü bir şey değil.
0: Santos Ali.
1: Santos Ali. Evet. Bravo. Sana Lezze Mehmet. Mehmet hangi Mehmet? Lezze Mehmet.
0: Ya hocam işte bak hatırla bak
1: mesela Yasin ne dedin sen?
0: Dıdık Yasin.
1: Hani mesela Mehmet Ali Koçlu ne derlerdi?
0: Faytoncu derlerdi.
1: Arabacı Mehmet.
0: Arabacı derler.
1: Niye derlerdi bilmiyorum
0: işte. Tam işte lakabı.
1: Lakap işte bunlar.
0: İtmayı dedin Mehmet Ali de sen bilmezdin.
1: Bilmez abi.
0: Arabacı dedin.
1: Arabacı dedin biliyor yani. İşte.
0: Hani hep böyle şey mesela Levent Hoca'ya, Levent Hoca'ya Mauro. Mauro. Sen bilmezler.
1: Bilmez Mauro Levent.
0: Öyle, aynen öyle.
1: Yani bir şey var böyle bir lakaplar önemlidir burada.
0: Yasin abi iyi golcüydü ama.
1: Oo.
0: İyi golcü. Ben iki sene oynadım onunla beraber.
1: İyi golcüydü.
0: İyi golcüydü.
1: Şimdi çalıştığın takımlar dedik. İnegöl dedin.
0: Hocam Elazığ'da çalıştım. İki sene. Bir Süper Lig'de çalıştım. Sonra birinci Lig'de. İlk sene işte Okan Buruk'la çalıştım.
1: Şimdi bak.
0: İkinci sene Ümit Özat'la çalıştım.
1: Şimdi bak hocam.
0: Adana Demirspor'da çalıştım.
1: Bak şimdi hocam. Nereye geliyoruz biliyor musun? Bak. Şimdi bunları sayıyorsun güzel. Bunlar hep birer tecrübe.
0: Tabii.
1: Bunlar bir değer. Şimdi burada Tarsus'un mağdur vardı zamanında. Tarsus'ta çalıştın mı?
0: Oynadım. İki sene oynadım.
1: Oynadın. Çalışmadın ama.
0: Yok çalışmadım. İki sene oynadım.
1: Silifke'de?
0: Yok. Ben hocam bir tek seninle beraber. İşte Mersin'de 5 hafta. He. Hani hatırla bizi her sene çağırırlardı. Sen bizim çocuğumuzsun. Rahmetli Nuri Dölek abimiz. Şey. Ben hani Mersin'de sadece bir 5 hafta antrenörlük, kaleci antrenörlüğü yaptım. Sen benim yöneticimdin o zaman. Onun dışında benim hani bir tek Tarsus iki sene oynadım. Onun dışında futbol hayatım hep dışarıda geçti benim.
1: Ya işte ben bunlara çok takılıyorum. Çok üzülüyorum. Asla adamcılık yapmıyorum. Yani o var da bu niye yok? O niye yok bu? Bir birliktelik olsun.
0: İşte hocam yok.
1: Bir kaynaşma olsun. Yok. Şöyle derler eskiler. Ayrılıkta azap, birlikten kuvvet doğar.
0: Aynen.
1: Ayrılık hep azap getirmiştir. Ailelerde, toplulukta hep azaptır ayrılık. Ama birlik kuvvettir.
0: Ya hocam, şimdi hani ben bu işle alakalı bir şey olsa ben seni ararım. Ya Mahmut hocam böyle böyle bir durum var. Bilgi alırım senden. Ne bileyim hani balıkçılıkla alakalı bir şey var.

0: Balıkçıyı ararım. Mesela bu işte ben az önce seninle konuştum. Ya Mahmutcan, ben bir görev düşünmüyor musun? Ya bu şey de şart. Mersin Marina'da bu şart. Yani sen de çalıştığımız dönem gör. Hani neyse, onlar bizim özelimizde kalsın.
1: Ben mesela şimdi İkmal'de o zaman görev alıyor da.
0: Kimse arayıp da, yani bu da sistemim olsun. Ya hocam şu an benden giden kaç tane çocuk var liglerde oynayan? Ya Mersin Marina'dan bir kere bana, ya hoca, ya bu Mersinli çocuk. Yatırma derdin yok, yedirme derdin yok. Ver diyorsun, veriyor, atla diyorsun, atlıyor, sus diyorsun, susuyor. Hani şu an Libya'da çocuk milli takımda oynuyor, Türkiye'de bir tane maçı yok.
1: Ben hani dedim ya Mersin Marina'da görev aldım, ondan sonra gittim.
0: Hocam ben senin sıkıntılarında biliyorum, niye kaçtığını kaçtı demeyeyim de.
1: Şuydu, ben diyorum ki bak, ben şunu istiyorum dedim. Mersin'de ne kadar profesyonel oynamış antrenör varsa bir yere toplamamız gerekiyor. Bir pastalı, börekli bir şey. Ondan sonra Mersin'de ne kadar amatör kulüp varsa onun antrenörlerini, kulüp başkanlarını bir yere toplayalım, pastalı, tanışalım, pastaşalım. Bir yerde...
0: Sen yaptın hocam.
1: Yaptım orada.
0: He, bir yemek verdim.
1: Yemek verdim, evet.
0: Ne, botanik bahçesi. Botanikte sen bir yemek
1: ben
0: verdin.
1: Yaptım. Evet. Yaptım. Ondan sonra bir fitneler gitmiş, başkanı fitnelemişler. Ya hoca ne yapmak istiyor? Ben bilmem ne yıllarda böylemişim, oraya çağırdı adam kim? Abi ne demek kim ya?
0: Ya hocam,
1: ne demek kim ya?
0: Hani her doğruda her yerde söylenmiyor. Şimdi sen de birçok şey biliyorsun, ben de birçok. Hani ben sana o konularla alakalı neler anlatırım, ağzın açık kalır.
1: En iyi futbolcu, en iyi teknik adam olur mu?
0: Yok. Rıdvan Dilmen olmadı mesela.
1: Tanju oldu mu?
0: Olmadı.
1: Hacı oldu mu?
0: Hiçbir olmadı.
1: Alex oldu mu?
0: Olacak diye bir şey yok.
1: İlhan Polat? He?
0: Şu an hani ben üç büyüklerin
1: başına... Tozlu dumanı katıyor.
0: Üç büyüklerin başına koyarım abi.
1: Tozlu dumanı katıyor. He? Say bunun gibi ligde hoca böyle altlardan gelen.
0: Hocam bak. Şimdi birçok hoca çalıştım. Ümit Uzat. Bilmiyorum burada çalışırken muhabbetin sohbetin oldu mu hiç?
1: Yok hocam.
0: Sana yemin ediyorum 3 tane Fatih Terim eder.
1: Bence de.
0: Allah çarpsın.
1: Bence de.
0: Ben hayatımda bak o ben Gençler Birliği'nde oynarken Ümit Özat, Ali vardı Beşiktaşlı, Ali Eren ve İlker vardı. Bunlar genç altyapıdan gelirdi. İşte bizim o zaman Serkan Damla ile Tarkan da orada. Benim odamda soyunurlardı. Şimdi hocam telefonda rehberde kaç isim var? 500 kişi kayıtlı. Ümit Özat'ta hocam isim yoktur. Numara çalar, numaradan der ki Ahmet arıyor. Öngörüsü, sezgileri müthiştir. İnanılmaz zeki ama hani bu kadar da affedersin, narif bir insan tanımadım. İşini yapsa, işine baksa yemin ediyorum sana 3 tane Fatih Terim eder. Ama maalesef. Burada hatırlıyor musun? Ümit Uzat dönemi Galatasaray 2-0 yendi Mersin Mayur'da.
1: Ferhat Beyoğlu. 2002 Tantuni'yi bekleriz Mehmet Hocam. Mahmut Hocam buyur, misafirim onun saygı. Evet, teşekkür ederim. Abi yok, biz bala gideceğiz abi.
0: Üniversiteye gideriz hocam.
1: Yok hocam yok.
0: Yemede
1: yok,
0: sıkıntı hocam, yok hocam.
1: Biliyorum da biz niye bala gideceğiz? Senin ha. Karadolar'ı görmen için.
0: Tamam, ona da gideriz hocam. Gönlü kalmasın.
1: Yok kalmasın. Hepsi biz arkadaşımız, arkadaşlarımız.
0: Hatırlıyorsun değil mi? 2-0 burada Galatasaray yendi Mersin Mayur.
1: Evet.
0: Hiç ölmemiş Mesut abi gibi. Dedim ki İdman Yurdu'nda kaos başlıyor. Küme düşer.
1: Evet hocam, şimdi Mehmet Taras Akademi'yi ne zaman kurdu? Kaç yıldır devam ediyor?
0: 2017'de kurdum. Şöyle hani birinin çok ısrarı üzerine, bir çocuğu vardı. Hocam işte bir bakma kardeş, ben dedim hanım. Israr üzerine başladım. Baktım hoşuma gitti çocuklarla çalışmak, eğitmek, öğretmek. İşte o ara bir transfer daha yaptım. Dışarıdaydım. İşte Ümit Özat dönemi. Sonra geldim artık. Yani şunu karar verdim. Hani hocam üstlüklerde pasta çok büyük ama kapris inanılmaz. Orada senin ekmeğin, geleceğin, çoluk çocuğun nafakası orada iki tane adamın ağzına bakıyor. Ben dedim buna dayanamam. Ben bunu çekemem. Orada kafama koydum, geldim 17'de bu akademiyi kurdum. kurduğumuzdan beri de iyi işler yaptık. Çok iyi oyuncular yetişti. Araya bir pandemi girdi. Pandemide işte 3 senelik dönem bir yaş grubu kayboldu hocam. Mesela o sene Bandırma'ya ben 2 tane kaleci vermiştim. Biri U14, biri U15'ti. Araya pandemi girdi. Çocuklar evde yatarak kontenjana düştüler. 3 yıl oynamadan kontenjan oldular. Hani iyi işler yaptık. İyi işler. Şu an müthiş yetenekli gruplar var. Müthiş yetenekli çocuklar var. Bir gün gel seni misafir edelim hocam. Hatta orada program yapabilirsin. Çocuklarla tanış. Hani ortamı görsen bir de ayrılmazsın. Müthiş çocuklar.
1: Ben de bir gün buradan sesleneyim. Daha sonra kendilerine rica edeyim. Tekin Bey'e, Kaya Bey'e buradan sesleneyim. Bir cumartesi pazar kameraya alayım. Taras Akademi'ye geleyim. Sen müthiş, de orada ekibi hazırla. Müthiş, haberleşelim.
0: Müthiş olur hocam.
1: Bir çekim yapalım orada.
0: Müthiş olur hocam.
1: Velilerle de röportaj yapalım. Velileri de toplayalım.
0: Oo hocam çıkamazsın oradan ben söyleyeyim.
1: Duygu ve düşüncelerini alalım. Konuşalım. Bir sohbet edelim. Bunu da Kaya Bey'e ben söyleyeceğim. Tamam. Tekin Bey'e söyleyeceğim. Bekliyoruz. Rica edeceğim. Bir cumartesi
0: sayın pazar. Veliler sözünü alıyorum ona göre.
1: Alıyoruz. İnşallah bu Ağustos'un sonuna kadar bir cumartesi pazarda bunu sıkıştıracağım
0: tamam hocam.
1: Tamam
0: hocam. Ama bir kara duvar.
1: Yok şunu yazayım hocam şuraya. Mehmet Taras Akademi çekim. Cumartesi veya pazar.
0: Pazar. Sen istediğin zaman biz seni ağırlarız hocam. Biz seni misafir ederiz.
1: Kaya Bey'le görüş.
0: Ve orada bizim velilerin birçoğu hani senin arkadaşın, dostun çıkacaktır. Bahçe Mahallesi'nde çok kişi var. Hatta dün kardeşini sordu. İşte onun abisi midir falan. Senin muhabbetin geçti. Hocam lafta kalmayacak ama değil mi?
1: Hocam bak notumu alıyorum ben. Hocam ben seni arayacağım. Diyeceğim hocam bu cumartesi geliyoruz.
0: Organizasyon
1: velilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, kardeşlerimiz orada olsun. Hep beraber böyle bir duygu verdiği şeyden alacağız.
0: Tek şeyim hocam zemin problemimiz var. Zemini oturtturayım. Bütün bu efsane abilerimizi, büyüklerimizi toplayacağım. Bir kahvaltı, bir aramızda maç, veteranlar maçı. İşte Levent Hoca'dır, Nasıl Hoca'dır, İbrahim abidir. İşte sizleri, herkesi böyle bir davet edip bütün büyükleri hem orada çocuklara tanıtmak hem şöyle bir kahvaltılı falan bir şey yani bunu çok istiyorum. Şu an zeminle alakalı sıkıntım var. Onu halledersem inşallah tamam, biraz havalar serinlerse biliyorum hepsi artık ihtiyarladı bu sıcakta olmaz.
1: Sende şey var mı hocam? O görüntüsü var mı? Mert Altınok'un?
0: Var.
1: Onu bana atabilir misin?
0: Atayım.
1: Ya da şeye.
0: Hemen atıyorum.
1: Evet değerli izleyenler önlü böyle spor.
0: Ama hocam şuradan da seslen hiç kesmiyor bunu.
1: Şey lokma Kayserli hocam mantıcı. Ben onu mantı yemedim. Mantı yiyor.
0: Acayip lokmacı.
1: Buradan babasına da seslenim. Annesine seslenim. Altına ailesi. Bir de akrabam hocam ha.
0: Vallahi.
1: Sonra bir bak.
0: Hocam
1: şimdi
0: bak.
1: Ne oldu biliyor musun? Şimdi ben bunu evin oradan çıktım hocam. Uzaktan baktım böyle fırının oraya durdum böyle bazen keserim ben. Birden atlamam sahaya.
0: Evet.
1: Uzaktan durdum fırının orada kesiyorum. Bunun duruşu, gidişi, gelişi, hareketleri bir tuhaf geldi bana. Acayip çekti beni. Allah Allah girdim hocam bir bilmem hocam bu kim? Dedi böyle böyle. Ya hocam bu kaleci olacak bu Mehmet Taras'ın dedim küçüklüğü bu.
0: Kilomuz da aynıydı.
1: Mehmet Taras'ın küçüklüğü bu. Ondan sonra ya kimdir falan filan gittik geldik anne falan tanıştık falan altın nokta deyince babasını gördüm Osman'ı.
0: Evet.
1: Osman
0: çok,
1: dedim.
0: Çok da kaliteli bir aile.
1: Evet çok değerli. Osman dedim altın nokta dedim sen ha dedim ki Mert'e altın nokta dedim oğlum siz neresiniz dedim. Abi biz Kayserliyiz. Allah Allah dedim. Lan siz baban Osman. Açtım dedim Osman siz bu Kayseri'nin neresinden? Şu köyden. Dedim bizim akrabalar var. Cemal var İlyas. Dedi akraba bunlar benim. Onlar da benim haramın oğlu. Falan böyle çıktık ha başka bir yerden değil.
0: Hocam şimdi Allah vermiş. Şimdi bak atıyorum sana videoyu. Bu kiloyla bunları yapabiliyorsa kiloyu verdiğini düşün. Ki ben bunu Adana'da bizim sağ olsun bir doktorumuz var. Boy uzmanı bu boyla beslenmeyle alakalı. Ona gönderdik. Hani bir 85'i 90'ı görür demiş. İnşallah görürse büyük yetenek.
1: Şimdi hocam şuna geleceğiz.

0: Mehmet Taras Kaleci Akademisi'nde kaç sporcu var? Bunlardan yetişip hangi takımlara kaç kaleci gönderdiniz?
1: Hocam bir daha alabilirim. Sana bir mesaj geldi de seninle alakalı Mahmut abinin telefonuna yayınla ilgili mesaj attım. Fakat bakmadı. Bizim Ufuk Akbaş var Spor İl Müdürlüğü'nde.
0: Bakalım. Mehmet Taras Kaleci Akademi'de kaç sporcunuz var?
1: Hocam şimdi bu benim için en büyük şey. Yani sen de bana bu konuda yardımcı ol, beni destekle. Şimdi ben seçici davranıyorum. Herkesi almıyorum. Yani herkesi bu şeyden dolayı. Mesela hani hocam çocuğum spor yapsın tarzında gelenler.
0: Şimdi bunu Ufuk Akbaş tanıyorsun değil mi?
1: Oğlu bende.
0: Oğlu sende.
1: O bak oğlu da çok iyi. O da gidecek.
0: Mahmut abi samimi sunum ve güzel sorular çok güzel. Keyifli, faydalı program daha izliyorum. Mehmet hocam da selamlar diliyorum. Sizi şu an televizyonda gururla izliyoruz. Oğlumun kaleci antrenörü olarak verdiği emek ve gösterdiği özveri ve sporculara kattığı değer gerçekten takdire şayan. Mehmet hocama sadece saha içinde değil, saha dışında da nasıl insan olmasıyla ilgili çocuklarımızı eğitiyor. Bilgi ve tecrübelerini ekranlarda paylaşması da bizler için ayrı mutlu ediyor. İyi yayınlar diliyorum. Kardeşim biz de sana selam ediyoruz. İyi yayınlar olsun. Hocam buraları okumaya kalksam çıkamayacağım. Vallahi
1: hocam,
0: çıkamayacağım.
1: Ben tuttum hocam dedim ya. Hani
0: bak Bozan Köyü'nden Yakup Özer meclisten selamlar diyor.
1: Aleyküm selam.
0: Bir tane arkadaşımız ismi selamlar Mehmet hocam. Çocuklarımıza verdiğiniz cemekten dolayı teşekkür ederim. Yasin Güneş.
1: Evet Güneş.
0: Ondan sonra şurada hocam. Artık gideceğiz okuyacağız hocam. Mehmet hocam kadar emek veren hoca sayısı çok az kaldı. Emeklerinize sağlık hocam. Selamlar, saygılar. Dağdelen. Öyle yazmışlar. Ben de kayıtlı olmadığı için. Engin Eren. Seni izliyorum hocam. İyi ki varsın. Emekler için sağ ol.
1: Bayıldığın çocuk Engin Eren. Küçük yok muydu?
0: Evet.
1: O.
0: Şunu ben bir... Bu son attığım bana şey değil mi? Mert'in değil mi?
1: Mert'in.
0: Bunu Ezel'e bir atıyorum. Ezel Bey, şimdi attığım videoyu bana bir gönderir misin? Oynat, ekrana verir misin?
1: Şimdi hocam biz geliyor mesela çocukta yetenek yok, gelecek yok, boy yok, hani hiçbir şartı uymuyor. Diyoruz kardeşim olmaz diyoruz. Olmaz dediğimiz adam gidiyor arkamızdan küfür ediyor.
0: Şimdi attım bir video attım, son video. O videoyu bana bir ekrana verirsen.
1: Hani bunu da seçmedim ama hocam rastgele attığım bir video.
0: Evet, bekliyoruz Ezel Bey. Bu arada şey diyeyim, kaç sporcunuz var?
1: Hocam şu an 40-41 falan.
0: Hocam tek başına nasıl yetişiyor buna?
1: Ata var, ata genç var bizim kaleci. Uzun yok mu ata? Ha,
0: beraber misiniz?
1: Sağ olsun. Şimdi belediyede çalın. Boş zamanlarında geliyor, bana yardımcı
0: evet.
1: Oluyor.
0: Evet, ses var mı ses? Ses var mı hocam bunda?
1: Olması lazım.
0: Ses varsa Ezel.
2: At adımını. Adımını.
1: Ki bu da ilk başladığı zamanlar. Evet. Şu an bayağı ilerledi.
0: Abi kedi misin sen ya?
1: Abi bak şu kilo ile yapıyor bak. Şu kilonun olmadığını düşün hocam.
0: Mert Altınok. Eğer sen bu hocanın elinde kaleci olma gözüme görünme. Mantıcı. Biraz mantıyı az ye. Biraz lokmayı az ye. Osman Altınok. Teşekkür ederiz.
1: Bu da senin
0: yani bunu seyircilerden özür diliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Bütün senin çocuklarından özür diliyorum. Mert'e bir ayrıcalık yapmadım. Bunu sen de istemedin.
1: Hocam,
0: yani ben de istemedim. De... Diğer değerli çocuklarımız da var. Onları da veririz.
1: Evet.
0: Elbette sıkıntı yok onda. Ama hepsini vermeye kalksam program
1: yok,
0: etmez.
1: Şimdi bu senin tavsiyen ne?
0: Hani şimdi senin, bunu ben niye
1: öngörümle gelen bir çocuk.
0: Şeyin buna özelliği falan yok. Senin gururlandığın 40 tane kalecinin içinde hepsi mutlaka gönlümde şu anda bir tane yatamadım. Sen söyleyemezsin onu.
1: Yok.
0: Onu sen söyleyemezsin. Ama ben bu 40 tane içinde birini söyleyebilirim. Bunu söylerim.
1: Söylersin.
0: Bunu gördüğüm için. Diğerlerini görmedim. Bunu ben buldum. Ben gördüm.
1: Aynen.
0: Bir önce dedim ki sana telefon açtım. Bak dedim hocam olursa olur, olmazsa da olmaz.
1: Hocam bak diyorum, Allah vergisi bir tekniği, yani koy şu an bir kulüpte kendi yaş grubunda orta saha oynasın, playmaker. Alır verir, müthiş ayakları var, el tekniği.

0: etniği falan çok iyi. Hani olmazsa kendinden dolayı olmaz.
1: Kendinden dolayı ben de diyorum ki. Niye lokmacı?
0: Allah'a bak, annesi geliyor gidiyor uğraşıyor, babası uğraşıyor. Bütün emekleri veriyor, biz sahada uğraşıyoruz. Ha, ilerledi mi? Yani şu çok hani bayağı 7-8 ay önceki videosu. Şimdi daha ileride bundan. Ha, dediğim gibi olmazsa kendinden dolayı olmayacak.
1: Behiccan. Tanıyor mu hocam?
0: Evet, bizim işte Fenerbahçe'deki çocuğun...
1: Sahadan canlı yayın lazımsa gönderelim, buradayız. Ömür Özkal Günöz. Sizinle gurur duyuyoruz Mehmet hocam. Kaya Tul. Tanıyor musun hocam?
0: Ne, bir daha söyle abi.
1: Kaya Tul. Yenice'den.
0: Yok.
1: İyi yayınlar. O da eski futbolculardan. Hı. Murat Seven. Hepimiz buradayız, bekliyoruz hocam.
0: Bunlar sana hocam, bana değil onlar.
1: Sana diyor hocam, bana neredesin?
0: Seni bekliyoruz.
1: Mehmet Aysel Taraş. Eşim Mehmet hocanın ha, çocuklar üzerindeki emeği çok, emeğin karşılığını aldığını görmek gurur verir. Başarılarınız daim olsun Mehmet hocam.
0: Sağ olsun bize.
1: Teşekkür ediyoruz. Eşimiz. Şimdi gelmiştik, orada kalmıştık. 40 tane sporcunuz var. Hangi takımlara gönderdiniz? Var mı böyle oyuncu?
0: Kaleci? Hocam şimdi ilk mesela pandemiden önce bende Ege Birgül'de çok yetenekli bir çocuk vardı 2017'de.
1: Evet.
0: Onunla beraber şimdi bir tanesi Rizespor'da. 4 yıldır orada Akif. Bu çocuğu Atletico Madrid İspanya'ya davet etti.
1: İspanya'ya?
0: Evet. Yani hazırlıklar şu bu falan derken şu ara pandemi patladı.
1: Ben zaman zaman buraya bakayım, kusura bakma.
0: Yok, estağfurullah. Hani şöyle sayayım, Bandırma'ya 2 tane verdim ilk başladığımız zamanlar. Rize'ye verdik, Konya'ya 3 tane verdik. Fenerbahçe'de işte şu an hocam var da şey yok. Hani ben kaleciyim, hani benden beklentiyi çok
1: peki
0: yüksek.
1: Peki şöyle, lige verdiğinizde şu an mesela 3. ligde, 2. ligde, 1. ligde oynayan kaleciniz var mı?
0: Şu an işte biri dediğim gibi Libya'da 10 yaşında geldi buraya. Şu an Libya'da milli takımda oynuyor.
1: Libya'da milli takımda
0: oynuyor. Kayseri Spor'a, işte 3 tane de Kayseri Spor'a vermiştim o zaman. Kayseri Spor'da 3 sene kaldı. Şu an Libya'da milli takımda oynuyor. Babası burada işlerini yürütemedi. Libya'ya geri döndüler. Orada şu an oynuyor.
1: Zorunlu dönüş, aile dönüşü.
0: Evet. Şu an son aldığım habere göre El Nasr'a transferi vardı.
1: El Nasr'a.
0: İşte Ronaldo'yla takım şey mesela Hak'tan işte bu biliyorsun bu cezadan dolayı Hak'tan amatöre döndü. Yoksa Hak'tan şeydeydi. Küçük çıkmıcı Sinop'taydı.
1: Evet.
0: İyi de gidiyordu. Ondan sonra şu an oynayan...
1: O da mı Bahsen?
0: Ya şöyle... Babası bunun telefondan oynamış.
1: He, aynı şey. Kaza. İş evet. Kazası.
0: Yani bunu anlatamazsın.
1: Bazı hakemler gibi işte.
0: Ben de onu anlamıyorum.
1: Mesela benim oğlum hakem gibi. O da iş kazası. Kuzenine veriyor. Kuzeni oynuyor. Bilmem ne yapıyor. Merakından.
0: Nesine.com.
1: Git telefonu oyna ya.
0: Abi işte bak. Nesine.com ligimizin adı. Ya işte bunlar derin konu. Hocam bunlar senin işin. Biz sahadayız. Sen bazen böyle görüyorum. Sallıyorsun. Şey yapıyorsun.
1: Ya sallama değil. Gerçekten hocam. Şimdi diyor ki. Futbolcular 12 ay ceza almış, futbolculara af getireceğiz diyor. Ya abi, şimdi affın şekli şemali vardır. Evet. O sporcu, bu da sporcu. O da sana bağlı, bu da sana bağlı. O evet. Öyle öğretme. Ha burada niyet farklı. Çünkü onun içinden çıkacak hakemler var. Onu çıkartmamak için bu da onlara fırsat oldu.
0: Evet.
1: Ha yakaladık sizi işte. Sizi bitirmek için yakaladık.
0: Az önce dedin ya, niyet farklı.
1: Niyet farklı. Şimdi adam savunma veriyor, al savunmayı diyor, gece saat 10'da, ertesi gün saat 12'de idam abi.
0: Hocam çok büyük,
1: İdam.
0: Çok büyük yanlışlar oldu.
1: Ya ne zaman okudun bu savunmayı sen? 152 tane savunmayı nasıl okudun sen? Sabah kadar uyumadın be adam. Hocam, ama bunlar, bak bunlar Allah'ın değirmeni çok yavaş döner hocam. Bak herkes inançlıdır. Herkes inançlıdır hocam. Ben kimsenin namazına, niyazına, orucuna bilmem ne karışmam hocam. Ben Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Bir günün adaleti 70 yıllık ömre bedel.
0: Evet.
1: Bir gün adaletli ol. Şu Türkiye'deki 85 milyon insan bunun 35 milyonunu boş ver. Boş ver derken çocuklar falan. Evet. 50 milyonu bir gün bak, bir gün hocam 24 saat.

0: adaletli olsun, Türkiye'de dengeler değişir.
1: Uçarız hocam biz.
0: Türkiye'de dengeler uçarız. Değişir.
1: Hocam için, maalesef. Yani.
0: Ya hocam. Allah'a havale ettik hocam.
1: Diyorum ya, her doğru her yerde konuşulmuyor.
0: Allah'a havale ettik hocam. Havale gönderildi. Şimdi Mehmet Talas Akademi'de gördüğüm kadarıyla zaman zaman sosyal medyada görüyorum. Zaman zaman da duyuyorum, işliyorum. Profesyonel liglerde oynayan kaleciler sezon bitiminde tatilini yaptıktan sonra gelip orada ders alıyor. Yani eğitim yani alıyor. Kimler bunlar?
1: Şimdi Sertaç geliyor, Yaşar geliyor, Haktan geliyor. Ondan sonra işte bizim Yağız var, Erzurum Spor'a verdiğimiz. O geliyor. Yani bunlar şey, hani var olanı hazır ediyoruz.
0: Hazır ediyorsunuz.
1: Kampa gittiğinde yani, mesela Sertaç
0: geri düşmesin diye. Yani
1: mesela Sertaç hani gençlere de söylüyor mu? Bak alacaksanız hocam, örnek alın.
0: Özür dilerim hocam, gireceğim, devam edeceğiz. Osman Altınok. Osman beni izliyor mu? Bak hoca burada. Demin video verdik. Yayını tekrar saat 11'de izlersin. Değerli izleyenler, bu yayının tekrarı saat 11'de Sun TV ekranlarında, İçer TV sosyal medya Facebook sayfalarında, Instagram'da verilecek tekrarı. Osman Altınok burada, aynı görüşteyiz hocayla. Kayserilisin. Bu çocuğa mantı işini kes abi. Eve un alma abi. Kepek ekmeği al. Bakkal ekmeği alma. Mantıyı, yağ mantısı var ya Kayseri'de, böyle yağ mantısı yaparsınız ya siz böyle. Fazla kes abi o işleri. Kendin, anladın sen hocam.
1: Kendinin de kesmesi lazım.
0: Babasından bize ne abi, boş ver ya. Babası yesin ya. Annesine babasına serbest. Ona biz karışmıyoruz abi. Bir çocuğa diyoruz abi. Bak olmazsa diyor kendinden diyor. Bak olmazsa kendinden. Osman ona göre. Ama mantıyı yiyorsun. Bir gün demiyorum burada Mahmut hemşerim. Biz Kayserliyiz. Yaylaya gidiyorsun. Yaylada mantıları yiyorsun. Yağ mantılarını yiyorsun. Onu yiyorsun. Ama demiyorum ki ya Mehmet Hoca ile Mahmut Hoca bir çağıralım. Yaylaya da bir hocam bir görsün.
1: Yok yok.
0: Kayseri yani, mantısını bir görsün. Hep Osman Lüblüb Osman. Bunun adı Lüblüb Osman hocam. Hep mantıları yesen. Bunun hesabını vereceksin Osman. Yaz şimdi oraya. Evet, görelim bakayım bir. Selam hocam, iyi yayınlar. Tamam, iyi yayınlar Osman. Hadi mantı. Yok. Osman bekliyoruz bak Mehmet Hoca ile beraber. O mantıları nasıl yiyor? Ben yiyeceğim. Hocam yiyecek. Osman bakacak. Şey, Mert bakacak. Şimdi profesyonel topçular orada eğitim alıyorlar.
1: Yani, bir ay bir kamp öncesi bir çalışma. Sertaç mı? Sertaç söylüyorum ben. Örnek alınması gereken bir adam. İnanılmaz derecede çalışmayı seven, çalışan bir adam. Yani ben olsam, kaleci olsam giderim eteğine yapışırım. Abi ben de seninle çalışacağım. Fitness'e de, sahaya da, her şeye örnek alırım. Geliyor işte dışarıda oynayanlar, profesyoneller. Hazırlık dönemi burada geçiyor. Kamp hazır artık. Eskiden bizim gibi hocam 3 ay yiyip yiyip gitmiyorlar.
0: Şimdi Ata kaç doğumlu?
1: Hocam Ata 98'li.
0: Kaç yaşında oluyor?
1: Ata işte 27-28 oluyor.
0: Niye bir hamle yapamadı?
1: Hocam Allah rahmet eylesin. O da yeni vefat etti. Ahmet abimiz, Amelullah Ahmet.
0: Ya Osman
1: abimiz.
0: Yazamıyor Osman Altınok.
1: Yazamaz.
0: Yazamıyor. Osman bak bekliyorum. Yazamıyorsun değil mi? Ellerim titriyor.
1: Uzun süre meskideydi Ata. Hani Ata şöyle benim elime 12'li 13 yaşlarında Ata tam bir Süper Lig kalecisiydi. Boy, fizik.
0: Ben çok beğeniyorum.
1: Hocam inanılmaz özellikler.
0: Bak ben
1: var.
0: Çok beğeniyorum. Bir de şeyi bak hocam. Özür dilerim. Sen daha iyi bilirsin. Ben futbolcunun iyiliğine bakmıyorum. İyi olacak. Bize karakterli olacak.
1: Hocam inan. Ben şimdi Atay'ı yanımda yetiştiriyorum. Mesela Atay'ı ben gönderiyorum sağa sola gidip bu oyunu. Bu sene Çanakkale'ye gidecekti. Ya hocam dedi belediyede işe alıyorlar bizi. Böyle bir tamam oğlum bu senin hayatın. Şu ben Atay'ı hazırlıyorum. Ben yarın yaşımız gelecek. Yani bundan benden sonraki Taraş Akademi'nin devamı Atay'la olacak. Atay yürütecek işleri. Atay devam edecek. Karakteri inanılmaz. 10 numara bir çocuk.
0: Atan'ın kalecini de seviyorum, beğeniyorum. Kalecinin dışında adamlığını çok seviyorum.
1: Hocam müthiş bir çocuk. Ya, adamlığını farklı seviyorum. Çoluğunun çocuğuna emanet et.
0: Bak adamlığını farklı seviyorum bak. Kaç kere oturduğumda oturmadım. Hocam, sahada gördüm.
1: Çoluk çocuğuna emanet et.
0: Sahada öyle gördüm. Sana. Şimdi yayla turnuvasında 2024 naklen yayın İçer TV, Sun evet. TV'de. İlker Karadeniz burada. Orada. Günay'la beraber maç izliyorlar. Cemil, biliyorsun Cemil'i, Kartal Spor. Cemil bir takımı çıkarttı, Kale Spor diye. 6 numara

0: 8 numara. Osman diyor ki sizi seviyorum. Ben de seni seviyorum ama biz ne konuşuyoruz? Osman sen ne diyorsun? Bizi seviyor ya. Biz de seni seviyor Osman.
1: Mantıyı daha çok seviyorsun.
0: Mantıdan haber ver hocam. Yağ mantısından, mantıdan haber ver bize. Onu yazma. Biz de seni seviyoruz. Şimdi orada 6 numaralı, 8 numaralı oyuncu sahaya girdi hocam. Gözüm takıldı. Maçı anlatamıyorum. Farklı yerlere gittim. Lan bu çocuklar kim diyorum. Abi alıyor, veriyor. Bu tarafa driplik yapıyor, sol tarafa. Böyle gidecek derken herkes kafayı bir kaldırıyor sağ tarafa. Bütün oyuncular burada, oyunu yıkmış bu tarafa. O taraf bomboş. Atıyor, adam gidiyor, tık gol. Faule maruz kalıyor, dönüp bakmıyor. Dönüp bakmıyor mahkeme. Arkasına bak, faul de atmaya gitmiyor. Kim atarsa atsın hesabı, içine bakıyor. Oradan bağırdım. Seslendim, ulusal sesleniş. Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Mut, Gülnar, Erdemli, Mezitli, Mersin, Tarsus, Yocalar. Açın gözünüzü. Bak iki karınız burada. Günay burada. Siz de gelin izleyin. Bak bu çocuklar böyle böyle. Bu 6 numara, 8 numarayı görün. İlker Hoca beni dinliyorsan lütfen kusura bakma. Burada eleştireceğim seni.
1: Evet.
0: İlker dedi mal bunu. Hocam dedi bacakları zayıf dedi. Hocam boksör mü arıyorsun, güreşçi mi arıyorsun ya? Sonra işte bu bahis olayları girdi. Takımlara futbolcular gitti, o gitti, bu
1: Cezalar.
0: gitti. Bir baktım Mersin alttan oyuncu aldı, bilmem ne aldı. Sahaya çıktık, bir tane çocuk 51 numara. Bütün protokol tribünü bunu konuşuyor. Ben de bakıyorum, lan bu 51 numara kim diyorum. Alıyor, veriyor, yapıyor, ediyor, gidiyor. Sonra iki gol attı birkaç hafta sonra. İki gol attı, bir gol attı falan filan. Nereden bulmuşlar bunu falan filan. Ben de hiç deşelemiyorum abi. Biraz da yaşlılık göz uzağı biraz kestirmiyor. Ertesi gün yazdım. Bravo çocuk sana diye. Yazdım. Nereden geldin? Kimden sana emek verdi falan filan bilmem ne. Bir baktım telefon çaldı. Cemil. Hocam merhaba, merhaba. Hocam sen bu çocuğu tanımadın mı? Yo dedim tanımadım. Ya Serhat dedi bu. Ne hangi Serhat dedim abi. Ya yerden bağırdın ya dedi. Mersin, Tarsus, o bu göl. Bu çocuk mu dedim. Allah Allah. Kim buldu dedim bunu ya. Kim verdi bunu? Kim sebep oldu buraya onu? Kartal Spor'da yaşı dolmuş. Oradan ormana gelmiş. 3 maç ormanda oynamış. Teklif etmişler. Sağ olsun. O zamanki yöneticiler almış bunu. Ondan sonra
1: Mersin Mayır'da.
0: çocuk beni aradı. Hocam dedi, o Serhat benim dedi ya. Teşekkür ederim hocam sana dedi. Yok öyle bir şey yok dedim. Ben sadece seni
1: Gördüğün
0: biliyorum.
1: müdür söyledi.
0: Söyledim. Beş edemedim ben diye. Niye 11 numaraya söylemedim? Ha birbirinden daha değerli vardı. O gözüme çarptı. Sonra Etimus'a gitti. İşte iki transfer, üç transfer yakar ne oldu? Şimdi Fransa'da. Çağrıldı
1: Bize
0: denemeye.
1: de inanın yani arada bir.
0: Arada inanın bize abi ya. Değil mi?
1: Ah hocam, ah işte.
0: Ah hocam işte ah.
1: Ya ben Emirlere Ercan Albay'ı götürdüm. Emirleri seyrettim. Orada iki tane çocuk vardı.
0: Muhtarın oğlu.
1: Ercan Albay'ı götürdüm.
0: İki soy ismi ikiz.
1: Yani bir tane de işte orta saha vardı.
0: Orta saha evet.
1: İstanbul'a falan gitmiş falan.
0: Bir tanesi Buca'da yer aldı bir ara.
1: Şimdi bir çocuk daha vardı. O zaman
0: Muhtarın ikizi, şeyin
1: sen
0: ikizi, bir şey ikizi
1: neydi
0: muhtarın.
1: çocuğun adı ya? Muhtarın oğlu bir.
0: Muhtarın oğlu ya.
1: Müziği. Demirspor'da şampiyon olduğumuzda dedi ki bana genç oyuncu bulun. Dedim vallahi hocam gel. Getirdim şeye seyrettik. Orada seyrettik. Hatta maçtan sonra çocukları çağırdı. Babalarıyla falan da konuştu. Hani o turnuvaları yabana atmayın.
0: Hocam özür dilerim. Osman'dan cevap geldi.
1: He.
0: İlhan hocam, Mehmet hocam ve sizi en kısa zamanda misafir edeceğim yaylaya. Tamam hocam bak. Tamam Osman telefonunu bekliyoruz. Sen Mehmet Hoca'ya telefon aç. Mehmet Hoca organize yapar.
1: He.
0: Geliriz ya da mantıyı yeriz abi. Bir Tayseri mantısı yerim hocam.
1: Bir yemede sıkıntı yok.
0: Hocam bak mantı, Kayseri mantısı mantıyı her yerde yersin. Ama bir Kayseri'nin yaptığı mantıyı her yerde bulamazsın.
1: Öyle öyle hocam, bak mesela ben o tarafta oynarken meşhurdu ananın yeri diye,
0: Kayseri'de.
1: tabi
0: Evet ben bilirim meşhur ananı yeri.
1: Ben oraya börek mantıya giderdim
0: değil mi?
1: hocam. Hani millet onu ananın yeri falan dedi. Ne hepsi ya, hani ada oydu.
0: Adı o ananı
1: Hikaye.
0: yeri.
1: Yani
0: Evet
1: meşhur
0: meşhur.

0: kapanmış herhalde, bir şeyler yaşanmış, evet. Vefat mı etmiş, bir şeyler olmuş.
1: Şimdi onun böyle mantı yapılır, samırsaklı yoğurt dökülür, üstüne sumak da ekilir hocam.
0: Sen acıktın hocam.
1: Acıktım hocam.
0: Hocam derdimiz çocuk. Derdimiz çocuklara iyi bir gelecek sağlamak.
1: Evet hocam, şimdi en iyi dostlarından birini buldum. Bakalım kimmiş? Bana göre en iyi dostlarından birisi. Belki sen dersin ki yok, benim bundan daha iyi dostlarım da var diyebilirsin. Ezel, yemin bana bir görüntü gelsin.
0: Karanis.
1: En iyi dost mudur?
0: Hocam adamdır. Bazen yanlış kişilere uyup, hani işte mesela seni dinlememesi bence bir yanlış. Hep derim mesela, herkese de anlatırım. Türkiye futbolunda kendine bu kadar ihanet edenlerden bir tanesi de budur.
1: Bence de.
0: Hani bu kadar yetenekli olur.
1: Bence de. Futbolcu çok yetenekliydi.
0: Hocam ben bununla işte Meski'de oynadım dedim ya, son senemde amatöre döndüm. Bu topçu, adam. Ya sıkıntılar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Çok çabuk kaza geliyor. İşte Karadeniz'de bu. Ama hep demişimdir yani. Şu futbolda en çok kendine ihanet eden, hani futbol anlamında. Mesela bunu bir seyretmek bir zevkti, bir keyifti.
1: Ben hakemliği yaptım bunu, biliyorum.
0: Şimdi mesela bir anlatıyor. Mesela bizim Nebi abimiz var Kuyuluk'ta. Hep sorar ya, bu nasıl topçuydu? Seyretme zevkti, keyifti ama yok. Futbol öncelik olmadı bunda. Futbol öncelik olsaydı Trabzonspor falan üst seviye olurdu.
1: Bu iyi bir dost mudur?
0: Hocam adamdır.
1: Adamdır.
0: Dosttur.
1: Hiç böyle siz çok sık ara beraber geliyorsunuz bununla.
0: Ya şimdi şöyle biz, bu da mezide, ben de mezide değil mi? Şimdi ben biraz uzaklaştım. Yer değiştirdiğimiz için bu ara aramıza biraz mesafe girdi ama imdat dediğimizde her türlü yanında ve yanımızda olacak adamdır.
1: Evet.
0: Ama tek kaldı.
1: Akademiyi yazdık. Şuraya şey yazıyoruz. Karaduvar'ı yazıyoruz. Karaduvar. Hoca arayacak. Tamam mı hocam? Hoca arayacak.
0: Hocam yaz. Karaduvar. Mantı.
1: Ha bir dakika. Osman mantı.
0: He.
1: Bunları unutmayacağız hocam. Unutursak olmaz. Şimdi hocam. Gelen şeylerde
0: yorumlarda
1: diyor ki İzzet Kızgın hocam.
0: Hocam.
1: Selamlar diyor.
0: Bunun da hakkını verelim hocam.
1: Değil mi? Verelim mi?
0: Hocam. Ben sana yemin ediyorum. Şimdi belki bazıları bir şey der de hiç umurumda da değil. Şu Mersin'de ta ki saymıyoruz Allah razı olsun. İzzet Kızgın deli diyoruz fare. Allah belamı versin. İşte en kaliteli, en iyi yapanlar da bunlar.
1: Ya ben bazen bir şey
0: bak,
1: düşünüyorum.
0: Deli diyoruz. Vallahi hepimizin
1: akıllı. Ben bazen bir şey düşünüyorum. Eskilerde Seyf Ali Türkoğlu.
0: Çok büyük hem yani.
1: Tivis Ahmet, Tuncay Arlaç.
0: O büyük baba.
1: Onun Demir Gücü, Tepe Gücü takım vardı. Ben Sabri Zekli şeyde oynardı. Demir Gücü A takımı oluyor. Tepe Gücü bir alt oluyor. Evet. Ben Tepe Gücü'ndeydim. Sabri Zekli Demir Gücü'ndeydi. Şimdi bunlar vefat ettiği zaman Mersin futbolunda bir şeyler bitti. Bir şeyler bitti. Şimdi Allah cecinden versin. Deli fareye bir şey olsun, Kuvayi Milliye biter.
0: Kuvayi Milliye biter.
1: Kuvayi Milliye biter.
0: Yemin ediyorum biter.
1: Bizdeki çok zorlanır.
0: Kızıyorlar, mızıyor. Ya abi anlatıyoruz. Ya adamın adı üstü.
1: İzzet. Kuvayi Milliye çok faydası var.
0: Çok.
1: Çok faydası oldu.
0: Hocam hani yaptıkları ortada. Hani.
1: Yani.
0: O gün turnuva finaline gittim şeyde. Macide Hoca'nda. Fare beni gördü. Küfür, kafir. Sen herkese kaleci ver. Ya millet diyor hocam bu sana nasıl koy? Ya arkadaş adı üstünde he deyip geçeceksin.
1: Sana doğru söylüyor. Var İzzet Kızgın'ın.
0: Aleyküm selam. Doğru söylüyor. Biz farenin elinde büyüyoruz.
1: Özdemir Yaşar. Mehmet Taras hocama selamlar saygılar demiş.
0: Bizim masör.
1: Evet. Şimdi demiş ki hocam gelen mesajlarda şunu da söylüyor. Biraz da kızlardan bahsedelim diyor hocam. Ayrımcılık yapmayalım diyor.
0: Hocam maalesef.
1: Kaç tane kız kardeşimiz
0: dört
1: var?
0: Dört tane vardı kızım.
1: Dört
0: bir tane 2007'li vardı Azra. Camspor'da oynuyordu bizim Celal Hoca da. Fizik kalitesi falan. İki senedir isteyeni de var. Yeri de hazırdı ligden. Samsun'dan istiyorlardı. Geçen sene hocam işte üniversite sınavına göre dedi. Sınavdan düşük puan alınca bu seneye kaldı. 3 gün önce hocam dedi ben futbolu bırakıyorum dedi.
1: Niye?
0: Yok hocam. Bende var 3 yıldır çalışıyor. Bir tane takım antrenmanı yok. Bir tane maç yok. Kulüp yok.
1: Mersin'de bayan takımı yok mu?
0: Yok, abi mesela Celal vardı. Celal benim Camspor benim hani yarı yarıya yetiştiğim kulüp. Bu sene lige katılmamış.
1: Katılmamış.
0: Kız kaldı 2007'li işte.
1: Başka takım yok mu?
0: Hocam Mersin'de kim var? Ben
1: Mercanlar vardı.
0: Kapandı.
1: Mercanlar. He.
0: Şu an kim bir Toroşların şeyini görüyorum. Ya arkadaş gel benimle 2010'lu 2009'lu iki tane. Ya hocam 2010'lu ya Allah yukarıda Galatasaray'ın bayan takım hocası kuyuluğa geldi. O kızı görmeye. Hocam boyu kısaymış dedi kaldı. Hani şimdi bunu Galatasaray'dan İstanbul'dan gören adam Mersin'de bunu görmüyor. Şimdi bilmiyorum paylaşımlar yapıyor. Toros Belediye'de var herhalde bir bayan takımı. Sürekli bir paylaşım falan yapıyorlar. Hani diyorum ya kimse bizi arayıp da ya hocam işte var mıdır yok mudur? Her yere veriyoruz. Kendi memleketimize faydamız.
1: Şimdi 3 tane kalecinin var bayan.
0: İşte bir deminki kızla 2 tane kaldı.
1: İsmi ne onun?
0: O Yağmur. 2014'lü.
1: Yağmur. İyi ama o.
0: Hocam bu çok çok iyi olacak.
1: O iyi.
0: Çok iyi olacak.
1: Bir de resimde gördüğüm bir ayak çalıştığım bir kız var.
0: O Muazzez.
1: Muazzez.
0: Müreşler var. Müreş Hataylı.
1: Evet.
0: Onların kızı. Bir tane Nisan Yağmur
1: Market
0: var.
1: Market olan.
0: Evet. Nisan Yağmur var 2009'da. Basketten gelme boyu fiziği falan iyi. 3 yıldır.
1: Bunlar böyle idman yapa yapa maç yapmaya yapa. Bakarlar bir
0: gelişme hocam. Olmuyor hocam. İdmanla ilerliyorsun.
1: Ben o zaman ben de bakarım hocam.
0: Ha, geçen sağ olsun Turan Aktar'la bir şeye gittiler. Turnuvaya gittiler. Kızları götürdü. Ona dedi ya Turan bizim şu kızı da götür. Gitti çocuk. İyi de oynamış. İyi
1: şey
0: de
1: mi? Turan Aktar'la neyi götürüyor? Üniversite mi?
0: Yok he. Nevşehir'de bir bayan turnuvasına katılmışlar.
1: Üniversitenin bayan takımı var mı?
0: Takım var ama kulüp bazında değil herhalde. Antrenman bazında çalışıyorlar. Ve dedim ya keşke imkanım olsa vallahi hocam bir bayan takımı kurarım ya. Vallahi kurarım billahi. Ya şimdi bizim Mercanlar da işte ben kuyruktayken bütün kızlar gelir benimle ya itman yapar.
1: Bayan takımı masrafsız değil mi?
0: Hocam federasyon genelini karşılıyormuş.
1: Karşılıyor.
0: Genelini hani bilmiyorum.
1: Mecidli Belediyesi bir bayan takımı kuramaz mı? Yenişehir Belediyesi kuramaz mı bayan takımı?
0: Hocam bizim var. Bak şimdi Ayşe diye bir kızımız var.
1: Hayır ben şunu söyleyeyim sana şimdi.
0: Sen ya şimdi hepsine gel desek
1: Yenişehir Belediyesi bir bayan takımı kuramaz mı?
0: Hocam kurar. Hadi dediğimizde koşa koşa da gelirler. Bak bu iki tanesi Ankara Gölbaşı'da bu sene şampiyon olur.
1: Yani bir de şöyle diyeceğim hani bayanlar masrafsız. Erkek gibi değil.
0: Yani şöyle onlarda da bir maaş ödeme falan yapılıyor ama böyle milyonlar falan değil.
1: Değil aslında hocam değil yani maaş. Bu bayan ya şu kızlar çok naziktir, çok narindir ya, yani. Onlar şey gibi değil, erkek gibi değil.
0: Onlarda da çok yetenekli var.
1: Var
0: mesela
1: yetenekli.
0: Ayşe Mercan var kuyulukta. Kız milli takıma gitti.
1: Ben mesela hakemin zaman ben Cansu'nun kök söktü diyordu lige.
0: Aynen.
1: Lige kök söktü.
0: İyiydi, iyiydi hocam. Birinci ligdeydi.
1: Yani.
0: Yok şimdi bu sene lige katılmamış.
1: Ya işte olmuyor. Bak şu Mersin'de futbol geri gidiyor hocam.
0: Şimdi bildiğim bir Emre'nin Galata'dan var herhalde. Onun dışında da bilmiyorum Mersin'de var mı hocam başka bayan takımı.
1: Emre'nin var işte.
0: İşte başka da var mı bilmiyorum. Şimdi ihtiyacı olan adam.
1: İyi kalecim varsa Emre'ye ver hocam almaz mı?
0: Hocam bilmiyorum. Şimdi onunla bir ara bir görüşmelerimiz oldu. Sıkıntılar yaşandı, şu yaşandı. Hayır niye bir tane var? 4-5 tane vardı. Mesela Ahmet abinin vardı.
1: Mesela Büyükşehir Belediyesi'nin Çukurova basket takımı var. Bilmem evet. Ne var. Bir de bayan takımı kursun abi.
0: Ya hocam ne güzel olur ya.
1: Hem bayan, hem o da bayan ya. Şimdi bayan voleybol var. Bayan handball var. Evet. Bayan var. Bir de bayan futbol olsun abi.
0: Hani o konuda çok bilgim yok hani.
1: Bu konu çağrı yapalım. Toroslar Belediyesi'ne diyelim. Toroslar Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Mezitli, Büyükşehir, Akdeniz ya. Bir bayan takımı vurun arkadaşım. Yani
0: ulan, Toroslar'da kuruldu herhalde. 2-3 gündür paylaşımlarını görüyorum. Böyle imza attırırken, kızlarla böyle konuşurken falan. Orada bir oluşum oldu herhalde. Bilmiyorum hani ben bunları görüyorsam oradakilerde benim kızlarımı görüyordur herhalde. Hani diyorum hocam 3 senedir çalışıyorsun. Bir tane takım antrenmanı evet. Yok, maçın yok.
1: Ahmet Cumhur Civanbay. Tanıyor musun hocam?
0: Yok hocam.
1: Mersin İsmail'in hani taraftarı.
0: Hani simasını
1: görmem. Selam olsun baba, açık sözlü yayının her zaman izleniyor. Mehmet hocama da selamlar.
0: Simasını görmem lazım.
1: İyi bir abimiz. Hakkını helal etsin. Çok kıymetli abimiz.
0: Eskilerde
1: İyi Mersin taraftarıdır. Bizim için çok kıymetli, değerli.
0: Onu da bekleriz. Al yanında getir. Misafirimiz olsun.
1: Ya ağırlayalım. Şeye gelsin. Senin sahaya gelsin.
0: Tamam sahaya işte. Sahaya gelsin.
1: Ahmet abi lütfen şey, diyelim misin abi,

0: Akademi,
1: Bozon, Taraf abi, Akademi.
0: Bozon'a, abi, Bozon'a bekliyoruz.
1: Bozon abi.
0: Bozon'un yanında yerimiz var.
1: Mehmet kardeşimizi.
0: Bizim
1: Mehmet Aysel Taraş.
0: Bu benim hanım.
1: Evet, okuyacağım hocam. Benim için her zaman örnek aldığım insan oldun, bilgin ve emeğin karakterinde bugün ekranda seni ve duygular yer var. Yani evet, böyle

0: 8 numara görüntü. Bakalım Mehmet Talaş iyi bir aile babası mı? Hocam ben de gözlerim doldu ha. Kız evladı farklı.
1: Çok.
0: Evet
1: çok.
0: Hocam. Evet, tanıyalım hocam bunları.
2: Baştaki benim Maldız. Ankara'da iyi bir avukattır. Hanım yanındaki kızım. İşte bir ay önce mezuniyetine gittik.
0: Nasıl bir duygu hocam?
2: Hocam şey ya. Ya dediğim gibi.
0: Kız çocuğu, fırlattın mı hocam?
2: Kız çocuğu.
0: Kepaveye fırlattın
2: yok
0: mı?
2: Yok.
0: Ben fırlattım hocam. Aldı okudum şey, ben fırlattım.
2: Çok dar alandaydık hocam. Kapalı bir yerde
0: neyse,
2: yaptılar.
0: Neyse olsun. Evet hocam.
2: Yani Allah'a şükür. Şimdi benim hanım Çerkes.
0: Oo hocam.
2: Şimdi bunların kültürleri bizden biraz daha farklı.
0: Daha farklı.
2: Daha biraz daha sayı. Allah razı olsun buradan. Kaynanam da yani çocukların üstünde emeği çok büyüktür. Hocam inanılmaz saygılılar ya. Hani iyi ki yani bana
0: çekseverdiyiz de. Bak biz
2: bana çekseverdi.
0: Buralar. Mesela Avşarlar, Çerkezler, şeyler bu Ağızkalar falan filan. Kültürüyle bizden daha düşkünler.
2: Çok.
0: Biz abi zaman abi zaman unutmuşuz bunları.
2: Bizden korktu.
0: Mesela bizde şimdi yörüklük kalmadı abi. Yok. Bitti. Bakma yörüm mörüm diyor ama hikaye abi. İcraza geldim. Lafa geldim yörüklük benim. İcraza geldim mi sıfır.
2: Yok hocam yok.
0: Bilmiyorum ben öyle görüyorum. Yanlış anlamazsın da beni.
2: Hasan Çadırcı'nın bana bir lafı vardır. İlk bu işe akademiye başlarken. Şimdi o söyleyebileceğim bir laf değil. %100 haklı çıktı.
0: Kimin?
2: Hasan Çadırcı bir konu işte bu akademi kururken bak dedi şöyle şöyle olacak görürsün dedi. %100 haklı çıktı. Baldız'ı da ben okuttum hocam. Küçüktü. O da hukuk. Ankara hukukta okuyor.
3: Muhittin Akan. Mahmut hocam hayırlı yayınlar diliyorum. Futbol heyecan adrenalin dolu. Ayrıca Mehmet Talas hocamın antrenmanlarını takip ediyorum. Hatta Erdemli Boyun İnceli Spor Kulübü'nün kalecisi kalecimiz Şükrü'yü kaleci çalışmalarında keyifle izledim. Hocam çok teşekkür, çok tecrübeli. Allah'ın muvaffak etsin inşallah. Amin.
2: Amin. Cümlemiz.
0: Bu değişik geldi hocam. Bunların üzerine siz...
2: Evet. Bu devamı işte.
0: Devamı işte hocam. Bu da
2: oğlum.
0: Velat.
2: 1.96. Bilseydim bu kadar olacak kaleci yapardım. Vallahi hocam müthiş fiziği var.
0: Şimdi iş yapıyoruz.
2: Yani isim verebilir miyim? Şeyde burada büyük bir firmada.
0: Ha şirkette özel bir şirkette. Görevi.
2: Büyük bir firmada orada satın alma.
0: Çok güzel. Ne mezunu?
2: İngiliz Dil Edebiyatı.
0: Oo hocam. Şey,
2: yabancı. Dubai'deydi.
0: Hocam.
2: Orada bir
0: harikasın hocam.
2: Müdür oldu hocam. Ama savaştan dolayı geri geldi.
0: Hocam harikasın hocam. Sevgili hocam. Programın yavaş yavaş sonuna doğru geldik.
2: Hocam keyif aldık. Ne güzel duygulanıyorduk.
0: Keyif aldık. Şimdi senin bu programda vereceğin oyuncularla mesajın var mı? Mersin'e mesajın var mı?
2: Hocam Mersin şimdi Semih'le biraz problemliyizdir. Ama çok güzel bir laf söylemiş. Vefasız.
0: Yani vefasızın bizim, başkenti Mersin.
2: Evet. Şimdi hocam ben paylaşımlara hiç benim resmimi, videomu gördün mü hocam? Benim bütün derdim çocukları ön plana çıkartmak. Ya derdimiz çocuk olsun. Bırakın Ahmet'i, Mehmet'i. Ben hocanın ayağını kaydırmaya çalışmayayım. Hoca iyi bir iş yapıyorsa bırak yapsın kardeşim. Ya biz dostuz. Ben dışarıda çalışırken hep sorardım. Ya bu Mersin hocalar niye hiç birbirini sevmiyor? İçine girdim öğrendim. Ya bırakın derdimiz ortak. Niyetimiz çocuklar. Hep beraber gelin abi şu Mersin. Vallahi hocam yemin ediyorum şu Mersin'deki potansiyel Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Niye bir tek burada Barcelona, Real Madrid, Inter. Niye bir tek Mersin'de var hepsi? Hocam bizim buradan neler gidiyor? Kimsenin haberi yok hocam. Ne çocuklar gidiyor? Biz reklam tarafında değiliz.
0: Şey diyeceğim hocam. Mesela dedim ki bana sağlık mahallesinde doğdum.
2: Evet.
0: Bu yaşlarda Mersin'deyim. Mersin'de iyi bilirim.
2: Evet.
0: Şöyle bir şu konuda düşünceni öğrenmek istiyorum. Atatürk Maraş'a gitmiş, kahraman demiş. Şanlıurfa'ya gitmiş, şanlı demiş. Mersin. Gaziantep'e gitmiş, gazi demiş. Mersin'e gelince demiş ki Mersinler, Mersin'e sahip çıkın 1936'da. Niye demiş?
2: Hocam büyük liderler. ileriyi görenlerdir. Bunu 90 yıl önce söyledim. Yani 90 yıl önce bir şey

0: görmüş ki ata.
1: 36.
0: Bunu görmüş ki söylemiş. Hani ne niyetle ne gördü söyledi ama demek
1: gördüğü çıkıyor işte.
0: Haklıymış yani.
1: Bak çıkıyor hocam.
0: Büyük lider olmak böyle bir
1: sahipsiz şey. Sahipsiz kentin sahipsiz çocukları, sahipsiz bir kent. Kimler gidiyor, hangi takıma gidiyor, o nereden geliyor, bu nereye gidiyor. Hocam yok. Günü kurtardım yeter meselesi olmayacak. Günü kurtarmayacağız, yılları kurtaracağız.
0: Ya hocam odur işte ya. Şimdi diyoruz, hoca Emre diye bir çocuk çıktı, Barcelona şeyler. Ya arkadaş, duyuyorum. Ya bu senin için bir gururdur ya. Mersin için bir gururdur. Bir reklamdır. Ha, Galatasaray'da oynayan çocuklar kim? Bunlar da Koymile'den giden. Ha, deli dediğimiz adamdan gidenler değil mi? Hı hı. O Emre Koymile'den gitti. Barcelona'ya, Kayseri'ye falan giden çocuk. Neydi Galatasaray'da oynayan bir çocuğumuz daha vardı. Miktat mıydı?
1: Muğdat.
0: Ya bunlar bizim değerlerimiz ya. Ya
1: şimdi ben, şimdi sen lafı ağzına aldın. Ya Muğdat gibi bir adam Mersin'e geldi kayboldu ya.
0: İşte nerede hocam?
1: Kaybettiler hocam.
0: Nerede hocam?
1: Bir hoca geldi egosunu üstüne tatmin etmeye çalıştı. Ya sen Galatasaray'da top oynamış adamın üstünde ego yapamazsın.
0: Ya hatırla hocam. Seninle çalıştığınız zaman neydi çocuğun adı ya? 10 numara bir çocuk vardı genç. Daha 17-18 yaşında oynuyordu. Titan'ın yanında oynuyordu. Neydi çocuğun? İstanbulspor'a falan gitti sonra.
1: Emirkan.
0: Yok.
1: Emirkan hocam?
0: Yok.
1: Şimdi şeyde değil mi işte Bursa'da?
0: Yok Emirkan şu Erdemliliği diyorsun. Evet. Yok ya seninle çalıştığımız sene İdman Yurdu'nda ya. Genç bir çocuk vardı ya. Hatırla şey geldi ya. Levent. Çocuğu ilk toplantıda söyledi. Sen benim olduğum yerde yıldız olamazsın dedi. Çocuk kayboldu. Ya çok iyi tanı, çok iyi biliyorsun hocam.
1: Ya şimdi hocam o gellere gittim onu arşiv vermeye benim mutlaka var da bakmam lazım onu.
0: O çocuk nerede bilmiyorum.
1: Kaybolmuş.
0: O zaman bak Tita'dan öndeydi bu çocuk. Gencecik. Titan'ın yanında oynuyordu ya.
1: Hocam şimdi mesela bazı futbolcular kayboluyor ama futbolcunun kaybolmasında hocanın da egosu çok büyük.
0: Hocam işte diyorum
1: mesela
0: ya.
1: Mesela Ergün Pembe. Emir Kağan için Tarsus'a geldi yetersiz demiş. Isparta'ya gitti. Golgal oldu. O da İstanbulspor'a gitti. Şimdi Bursa'ya gitti.
0: Evet adam. Lig
1: hani lig Ergün Pembe yetersizdi bu.
0: Ya hocam işte at sahibine göre işte.
1: Yani. Egosunu tatmin ediyor hocam. Egosunu. Hani böyle bir şey var ya, biat et, rahat et. Futbolcu senin biat adetin değil ya.
0: Yok hocam, yok işte. Ya diyorum ya hocam.
1: Değerli hocam, var mı başka bir diyeceğin?
0: Hocam, mesajım. Ben Mersin'i seviyorum, Mersinliği seviyorum. Derdimiz ortak. Şimdi biz birbirimizi 40 yıldır, 45 yıldır tanırız. Hala ortak şeyleri konuşuyoruz. Bırakın dilimizde, her şeyimizde bu olsun, ortak noktamız olsun. Ya gelin beraber olalım. Kimse kimsenin kuyusunu kazmasın. Ahmet'in, Mehmet'in başarısı bana gurur versin. Ya bir tane yani şimdi söylemeyeceğim ama bir tane hocamız var. Çocuk üç büyüklerinden birine çağırır. Niye seni çağırdılar? Ya bu ne demek ya? Senin oyuncun bu. Bu senin oyuncun hocam. Sen oyuncu diyebilirsin. Niye seni çağırdılar? Anladın mı? Neyse hocam.
1: Hocam sen müzik aleti çalması biliyor musun?
0: Ne hocam?
1: Müzik aleti?
0: Yok hocam.
1: Saz, keman falan bilmiyor musun?
0: Yok. Ben çok iyi bağırırım. He? Çok iyi bağırırım.
1: Senden bir şey olmaz hocam. Kusura bakma bak böyle konuşuyorum da. Hocam. İyi saz çalacaksın hocam. İyi keman çalacaksın.
0: Hocam onu yapabilseydim.
1: İyi davul çalacaksın.
0: Bak onu yapabilseydim.
1: Ya da davulu omuzuna verecekler tokma belinde olacak.
0: Onu yapabilseydim hocam bak. Rahmet İlhan Cavcav ben gençliğimde oynarken bir konuşmamız oldu. Param da şöyle duruyor hocam. Bir kelime kullandı. İşte çalsam al parayı 10 sene garanti oradaydı. Okan Buruk. Şimdi yanında İrfan Hoca var. Ekipten kalan bir tek var. İrfan var. Şu an ben Okan Buruk'la devam etseydim. Hani o sazı çalabilseydim. Eyvallah hocam deseydim. Benden bir söz istedi Okan. Olmaz hocam dedim. Yapamam ben. Bana karakterim aykırı. Hocam şu an en az 100 milyon cebime koymuştum hocam. Avrupa'da şov yaptı. 4 senede ligde Başakşehir'de şampiyon oldu. Şimdi ben o konuda devam edeyim. O sazı çalabilseydim senin bu güzel ama benzetmelerin
1: o,
0: vardı.
1: O şey, orada bir meziyet ama.
0: Hocam yapamadım.
1: O meziyet sende yok işte.
0: Yapamadım hocam ben. Bağlamadım.
1: Yapamadım değil. Meziyet yok öyle sende. O meziyet yok. Başka meziyetler var da öyle çalgılı, çulgulu, keman işleri yok işte.
0: Allah da
1: böyle bir de alet var ya böyle çalıyorlar öyle. Böyle hani böyle kandıralı çalıyor böyle. O aletler falan.
0: 50 yıl bak. 50 yıl geçmiş bak ben seni öyle 45 sene öncesinin maçını hatırlıyorum. Benim yönettiğim maçı hatırlıyorum. Hala ortak şeyleri konuşabiliyoruz.

0: Bu hocam önemli olan ya. Gerisini boş ver. Saz, sazcıya yakışır. Senin böyle benzetmelerini, şeylerini okuyorum böyle. Altına bir mesaj da vermiyorsun. Uyandın mı? Kime ne diyorsun? Onu anlamıyorum da. Bu benzetmelerin güzel senin.
1: Alan alır hocam. He? Alan alacak hocam.
0: Ben bilmediğim için.
1: Sen alma hocam. Yani lafı alan alır. Bir gün televizyonda yine program yapayım burada. Mercedes'in altyapısında girdim altyapıdan. Bazı şeyleri duydum, gördüm. Mesela futbol takımında kadroya giren oyuncu kim abi gidiyor kadroya? X otelin oğlunun müdürünün oğlu. Hı. Filan mağazanın o bilmem neyin oğlu. Filan bilmem neyin oğlu. Filan fabrikatörün oğlu. Veya bilmem neyin oğlu. Verileri çalışan Ramazan, çöpçü Ramazan dayının oğlu yok. Niye yok? Yok. Bunu anlattım böyle. Babası kasap. Akşam pizzalar, mizzalar, dönerler işte. Bir yayından sonra hocanın biri aradı beni. Hocam dedi, hocaları da töhmet altına bırakıyorsun dedi. Neden dedi isim vermiyorsun? Yapma ya dedim. Niye isim vereceğim ki? Onlar kendilerini bilirler dedim. Evet. Onlar kendisini bilir. Sen niye atladın dedim sazan gibi hemen. Bırak yara sonra koşulsun. Olmuyor mu bunlar? Ben Türk hocada top oynarken, bak ben Türk hocada top oynarken Mehmet Sor yaşıyor. Ben Feriköylü Mustafa.
0: Koray abi ne oldu?
1: Necat Vural. Sahilde hocam, sahilde ya. Ya 6 gün 7 gün itman yapılır mı? Kumda hocam, kumda oldu şeyler böyle, boldozlar gibi. Maç kadrosu açıklanıyor. Bilmem ne mağazanın oğlu. Antrenmana gelmemiş. Gir baba. Göksel var, Göksel. Bizim bahçede Turgut Esmaz'da. Antrenmana gelmez. Geç baba. Dedim ki abi ne oluyor? Hani ne oluyoruz şimdi? İşte bazen keskin. Sen dedin ya Okan Buruk'la böyle böyle olsaydım. Evet. Keskin sirke oldun mu hemen önünü kesiyorlar. Sen kendi kendinin kellesini alıyorsun. Sen kendin alıyorsun kendini.
0: Barın vurmuyorlar.
1: Ne demek abi ben geleceğim. 7 gün çalışacağım. 6 gün. Maça çıkacağız. Antrenmana gelmiyor adam. Bu hakemlikte de oluyor.
0: Hocam bunu bak. Ben 2 sene önce falandı. Ne maçıydı? Burada seyrediyorum. Ulan hakem böyle şey duruşu muruşu sert böyle dediğini yaptırıyor. Dedim bu kim? Dedi ki Mahmut abinin, Mahmut Altınbakır'ın oğlu. Allah yok adam. Biliyorsam lan ulan dedim bu babasını geçmiş. Bir kere ne maçıydı hatırlamıyorum. Akdeniz sahasındaydı. Bu şeydi herhalde Mezitli'nin playoff oynadığı dönem. Bar Ligi'ne çıktığı dönem. Bilmiyorum şimdi olan ne yaptı? Devam ediyor mu? Etmiyor mu?
1: İdam.
0: İdam mı?
1: İdam.
0: İşte buyur.
1: Vatana ihanetten idam.
0: Yok oldu. Bir gelecek yok oldu.
1: Vatana ihanetten idam hocam.
0: Ne diyeceksin hocam?
1: Yani hakemine ihanetten diyelim işte. Vatan demeyelim de hani. Yani büyük bir suç. 20, ya bunun yanında 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 yaşındaki çocuğun eline sen ilgili firmanın, bazı firmasının kuponunu veriyorsun iki tane. Al diyorsun oğlum bunu. Hı. Al. İçinde de 50 tane yüklü. Yüklü hazır. Bu çocuk ne anlar bundan? Yani git oyna diyorsun. Evet. Değil mi? Ondan sonra ceza veriyorsun.
0: Hocam.
1: Ya bir iddia şirketinin bilmem ne futbola sponsor olur mu hocam?
0: Ya hocam şimdi bak saçmalık orada. Liginin adı iddia. İddiaya ceza veriyorsun. Ya nasıl hocam sen
1: affettin yine. Adamları döndürdün yine geldin. Aynı bazı şirketine ligi verdin adını verdin.
0: Evet şuymuş hocam sistem bak ben bilmiyorum. Geçen bir yerde seyrettim. Nesine.com resmi adımız ya.
1: İsim vermeyelim.
0: He. Maç yayını almak için orada kupon varmış şu kadarlık oynamak zorundasın. Oynarsan yayın açılıyormuş.
1: Ya.
0: Maç seyredeceksin. Doğru mu bu?
1: Tabii ki.
0: Abi sen o zaman kimi kovalıyorsun ya?
1: Ya tamam bak.
0: Neyi kovalıyorsun o zaman? Eğer doğruysa şu.
1: E doğru hocam bunlar.
0: E sen beni teşvik ettin abi. Ben telefonumdan
1: oldu. 45 gün ceza alıyor, bitiyor, dönüyor. 6 ay ceza alıyor, dönüyor. O dönüyor. E bu niye dönüyor? Menajer ceza alıyor, dönüyor. Temsilci ceza alıyor, dönüyor.
0: Hesap başka demek ki.
1: Ya olmaz ki. Yazık bu ülkenin çocuklarına ya. Yazık. Bak sen demin mesela ben söylemiyorum, sen söylüyorsun. Bunun gibi cevherler var, çocuklar var. Hatta klasmana yeni çıkmış çocuk var daha maça çıkmadan hakemi bitti.
0: Ya hocam hani şimdi bir yer

0: özelliği vardır. Mesela Trabzon'dan futbolcu alırsın. Hırçın değil mi? Adana'dan teknik topçu alırsın. Mersin'de de ya bizim kaç tane var? Selçuk, Kadir abisi, Muhammedlisi. Ya bizim kaç tane Mersin'den hakem çıkıyor demek ki. Evet. Değil mi? Buraya biraz yük verirsin ya.
1: Son 2-3 dakikamız. 3 tane 4 tane net sorularım var. Net buyurun cevap, hocam. Tek cevap. Mehmet Aras, aile.
0: Her şey.
1: Her şey. Güzel. Mehmet Aras hoca.
0: Emek.
1: Emek. Mehmet Aras arkadaş.
0: Lazım bu aralar.
1: Lazım bu aralar. Çok güzel cevaplar hocam. Mehmet Aras futbol.
0: Her şey.
1: Her şey.
0: Hayat.
1: Hayat. Mehmet Aras unutamadığın anı. Net tek cevap.
0: Bilmiyorum o şimdi buradan söylenir mi söyle özel bir şey de. Özel çocuğumla alakalı, kızımla alakalı. Yani ilk doğduğunda yaşamaz dediler.
1: İşte söyle hocam bir şey
0: yani,
1: olmaz.
0: Yani işte o hiç yani böyle öldüğün, dirildiğin
1: unutamadığın anı. Yani.
0: Tabii.
1: Çocuğunun
0: yani doktor yaşamaz dedi.
1: Mevlam'ın sana tekrar bağışlaması. Öyle diyelim.
0: Hani haşa orada da lan Allah mısın diyemedi.
1: Mevlam'ın sana bağışlaması ne olursa olsun hocam.
0: Yaşamaz dedi işte gördün.
1: Hocam şimdi şöyle hani derler ya iyi olacak hastanın ayağına doktor gelir.
0: Şimdi hocam takdiri.
1: Unutamadın anı hocam net cevap keşke derdim.
0: Sağ çalabilseydim.
1: Çok güzel hocam ya harikasın hocam harikasın. Evet, değerli izleyenler, Ön Libero Spor özelde Mersin'de yaşayan efsaneler. Şimdi yaşayan efsane derken, hocam 56 mı?
0: 56.
1: 56. Geçenlerde Rahman ve Rahme kavuşan Akgün Lülü'nün babası Ahmet Lülü.
0: Ahmet Lülü abimiz.
1: İşte onları da biz almak istiyorduk, yapmak istiyorduk ama maalesef işte yetişemedik. Hak şey olmadı. Değerli hocalarımızı konuk ediyoruz. Bu bende 3-4 senedir vardı. İşte yerler turnuvaları o bu araya girince yapamadım yazın. Tabii ki TV'nin de yıl içerisinde boş anları olmuyor, boş tarafları olmuyor. Bu senede bu yaylar turnuvalarını yarı final çeyrek final maçlarını vereceğimizden boşluk olduğu için hocalarımı bu anlamda onurlandırmak istedim, değerlendirmek istedim. Onların Mersin'de çok büyük emekleri var. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Hocam ben teşekkür ederim. Sen bizim abimiz, büyüğümüz, hani Mersin'e efsane diyeceklerimizden biri varsa bir tanesi de sen.
1: Estağfurullah, rica ederim.
0: Hani bizim gönlümüzde. Biz seni, dedim yani ben seni 40 yıl önce, 45 yıl öncesinden maçlardan hatırlarım. Kulağın nasıl İbrahim abi hiç unutmam onu. Hep parkın önünde motoruyla dururdu hakem. Hani bunlar bizim küçüklüğümüzde bizim anılarımızsınız siz. Büyüklerimizsin abiler. Sayınız artsın hocam. İnşallah sayınız artsın. Herkese ön ayak.
1: Yusuf, Yüksek, Mahmut hocam, Mehmet hocam. Çok güzel program oldu. İkinize de başarılar daim olsun. Teşekkür ederim kardeşim.
0: Sağ olsun.
1: Efendim haftaya salı günü. Saat 18'de İçer TV Sun TV ekranında bir başka yaşayan efsane programda Mehmet Naci hocamızı konuk edeceğiz. Efendim haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda,

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Loader, vinç mobil, eskavatör, loader, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

şimdi yoksun. Şunu bilmelisin ki artık ben de yokum. Yokum. Allah'ım, isyanım sana değil, kendime. Ama onu bana vermiyorsan beni de al. Beni de al. Beni de al.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova

0: Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir şey

ne memleketiyle ne de ırkıyla yargılama. Sen sen ol, insana insan olduğu için değer ver, insanca muamele et. Benim de böyle deli dolu, çılgın olduğuma sakın ol aldanmayasın. Ben de taşralıyım,

bir an, bir dakika unutmamak içindir gülüm. Unutma, sen beni Ataköy'de bir kata, Tarabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonla olan. Evet, senin için ensesi kalın, cebi para pul dolu. Yani sana göre bir beyefendi. Ama dedim ya gülüm, benim param pulum olmasa da aslan gibi, delikanlı gibi yüreğim var gülüm.

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.